Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Sahar Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Abdurrahman Kızılay'dan alınan Kerkük türküsüyle başlıyoruz. Altın Izmal Mülayim, Erol Köker sizinle.

Muhlis Akarsu'dan alınan türküde Erdal Erzincan'ı dinleyeceğiz. Bu yarayı dosttan aldım mezeli. Eser şu bağrıma yel, dertli dertli. O dost benden ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel, dertli dertli.

Bir Erzurum türküsüyle Seher Yeli devam ediyor. Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Kaynak kişi Hulusi Seven, söyleyen Zehra Ganioğlu.

Aşık Haşimi'den alınan Turan Engin'in derlediği Çorum türküsünü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz. Gezsem de dünyanın dört bucağını.

Sahar Yeli programımız Bir Ağrı türküsüyle devam ediyor. İsmet Koçkar'dan alınan türküyü Hakan Ünal söylüyor. Küp kıran ovalar.

Denizli'ye doğru uzanıyoruz şimdi de. Kekliğim dağ içinde. Kaynak kişi Ahmet Erik, derleyen Talip Özkan ve söyleyen Yeşim Dağlı.

Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Kemal Çığırık'tan alınan bu Malatya türküsünü Ali Demirhan söylüyor.

Celal Güzelses ve Mustafa Dokumacı'dan alınan Van türküsünü Ömer Çeliker söylüyor. Şık şık bilezik kolunda.

Sahar Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Tosya'dan geliyor Pirinci. Dilek Karadağ sizinle.

olmasını diliyorum paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Milli Güvenlik Konferansları düzenlenecek. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferanslarının açılışına katılacak. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturumda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler bugüne çevrildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinin Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Fidan, İstanbul'da düzenlenen diplomatik görüşmelere dikkati çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'ye sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 için yol haritası netleşiyor. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündeminin ana çerçevesinin bugün açıklanacağını duyurdu. Yol haritamız çıktıları belli olan ve bilime dayalı bir sürece işaret edecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Müzakerelerin çok iyi gittiğini söyleyen Trump, 2 hafta içinde İran'a karşı tam bir zafer ilan edileceğini düşündüğünü belirtti. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı, sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 13 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışma yaşanıyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Zaporijya şehrini füzelerle hedef aldı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5'i çocuk, 23 kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni günün sabahındayız. Haftanın 7 günü olduğu üzere 7 haberlerinden hemen sonra sizlere günaydın, merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uyandığımız gün 9 Haziran 2026 Salı, haftanın ikinci günü. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle, güzellikle geçecek olan bir 9 Haziran olsun. Anadolu'dan pek çok seçki var. Bugünkü yine repertuarımıza baktığımızda birbirinden güzel yörelerden türküler sizler için hazırlandı. Paylaşılmayı bekliyor Emine Yılmaz, Ferhat Özdemir, Pınar Kundakçı Temel. Önümüzdeki 3 saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Hepimiz için de keyifli bir dakika, keyifli bir yayın olsun diyelim ve bugünkü beraberliğimize Musa Eroğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bu türküyle başlayalım. Kaldır nikabını, gören yüzünü.

Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden, emelimden, aşkın beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel. Adana Kadirli Azaplı Köyü'nün Ali Osman Feymani'den Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküydü. Can Etili'nin sesinden sunduk. Saat 7.14'ü gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz, günü yeni karşılayanlar, günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Neler yapacağız bugünkü birlikteliğimizde, programımızı ilk kez dinleyecek olan dinleyicilerimiz için hemen kısaca bilgilendirelim. 7.30'da yol raporunu aktarıyoruz. Bizi yolda dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Hayırlı yolculuklar dileyelim onlara. Saat 8'de hava tahmin raporunu okuyoruz. 8 sonrası istekler saati, iletilerin değerlendirilme saati. Sizler Facebook, X, Twitter ve Instagram'dan TRT Türkü sayfasına yazdığınız iletileri gönderiyorsunuz. Biz de 8 sonrasında bunları dile getirip türkülerimizi sizlere ve yakınlarınıza, dostlarınıza armağan ediyoruz. Bugün de öyle olacak. Son 2 saat sizlere ayrılacak her zaman olduğu gibi. TRT radyolarının birbirinden kıymetli sesleri, sazları, Anadolu'ya ve bu Türk halk müziğinin güzel ezgilerine gönül veren isimler TRT Türkü'de sabahta, TRT Türkü frekansında, yayınlarımızda sizlere ulaşıyorlar. Unutulmayan yorumlar da var. Sizler için seçtiğimiz bu repertuarda işte o seslerden biri de Şemsi Yastıman. Açıl ey ömrümün bağrı, Ankara'nın türküsü.

Sanatçımız Emel Taşçıoğlu'nu Ankara'nın türküsünde dinledik. Mucip Arcuman'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlemiş olduğu türküydü Atım Arap'tır Benim. Efendim saat 7.26'yı gösteriyor. Şimdi bir türkümüz daha gelecek. Ardından yol raporunu aktaracağız. Karayollarındaki son durumu bildireceğiz. Yola çıkmaya hazırlanan, yolda olan dinleyenlerimize bir kez daha güvenli yolculuklar dileyelim. Ve Faruk Yılmaz'a kulak verelim Rumeli Dilber'inde.

0: Yol durumu.
1: Haziran 2026 Salı günü itibariyle karayollarındaki son durumu aktarıyoruz. TEM otoyolu İzmit-Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı 0 ile 3. kilometreleri arasındaki kesimde 9 Haziran ve 10 Haziran 2026 tarihlerinde, yani bugün ve yarın, üst yapı onarım çalışmaları var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalar süresince İstanbul istikameti şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. TEM otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışmaları var. TAG otoyolunun Tarsus Batı bağlantı yolunun Tarsus Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ile 3. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus Batı gişelerden D100 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak Ankara-Konya istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında BSK serim çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Alanya-Manavgat yolunun 52 ile 59. kilometreleri arasında Dim-Oba-Mahmutlar Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle 9 Haziran 2026 gece 23 ile 10 Haziran 2026 sabah 4 arasında 5 saat yol trafiğe kapatılacak, ulaşım imar yollarından sağlanacak. Balıkesir-Dursunbey yolunun 49 ile 51. kilometreleri arasında bugün sabah saat 9 ile akşamüstü 16 saatleri arasında patlatmalı yol çalışması nedeniyle trafik kısa süreli olarak kapatılacak. Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor burada ulaşım. Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 32 ile 72. kilometrelerin arasında bulunan Keşap-Geçilmez-Uluburun-Arıdurak-Kilisebrunu-Tirebolu-42. Gönüllü Alayı 1 ve Tirebolu-42. Gönüllü Alayı 2 tünellerinde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 9 Haziran 2026 19 Haziran 2026 tarihleri arası sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Güvenli yolculuklar.

Rumeli Üsküp'ün türküsüydü Sabri Gencer'den Nihat Kaya'nın derlediği. Fahriye Güney'den dinledik Kalk Be Muradiye Gidelim Bize. Efendim 7.37'yi gösteriyor saat. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Bu türkülerle yeni günü karşılıyoruz. İstanbul'dan beraberliğimizin saati 10'a dek devam edeceğini sizlere bir kez daha bildirelim. Sosyal medyada çok güzel paylaşımlar görmeye başladık. Lütfen devam edin. 8 sonrasında iletileri okuyacağız. Sizlere armağan etmek istediğimiz birbirinden güzel ezgiler var, türküler var. Sizlerin de yörelerinden haberleri bekliyoruz. Şu an neredesiniz ve TRT Türkü'de sabahta bizlerle olan dinleyenlerimizle buluşmak istiyorsanız, onlara bir merhaba demek istiyorsanız sosyal medyada da bizlere yazabilirsiniz. Yörelerinizin güzel fotoğraflarını da bekliyoruz efendim. Şimdi sıradaki türkümüz için Aysun Gültekin'e kulak verelim ve diyelim ki Kocaeli Kandıra'nın türküsünde Fatma Anıl'dan Mustafa Hoşsu'nun derlemiş olduğu ezgide darbuka çala çala çıktım bir kuru dala korkarım dal kırılır yârim ellere kala.

Bursa'nın Nevin Akol'un türküsünü sizler için seslendirdi. Sabahat Aslan, cici pabucum cici, gezdiğim çimen içi, benim de sevdiceğim kavrulmuş badem içi. Efendim Sabahat Aslan biliyorsunuz haftanın dört günü TRT Türkü'de sabah programından sizlere sesleniyor. Aynı zamanda Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar sabahları olmak üzere kendisinin sunumuyla bu program sizlere ulaşıyor. Selam olsun diyelim bu dakikalarda bizlerle birlikte ise. Saat 7.47 olmuş, az bir süre kaldı istekler saatine. Öyle güzel paylaşımlar var ki çok teşekkür ediyoruz değerli övgüleriniz için, sevgi dolu sözleriniz için ve elbette seçimleriniz için, türkü seçimleriniz için sevdikleri ve yakınlarına, dostlarına türkü armağanında bulunmak isteyen dinleyenlerimiz sosyal medyadalar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına düşüyor paylaşımlar. Ve şimdi bir Balıkesir türküsü. Mustafa Sarı'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu güzel ezgiyi Orhan Akalmaz sizler için seslendiriyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme be keklik, derdim bana yetiyor.

Bir Eskişehir türküsüydü Servi Kavak, Uzun Kavak Mustafa Hoşsu ve Kemal Özpoyraz'dan Muzaffer Sarısözen'in derlemiş olduğu Osman Kalay'ın yorumuyla sizlere ulaşan. Saat 7.55 olmuş efendim, 5 dakika var, 8'de hava tahmin raporunu okuyacağız. 8 sonrasında da sosyal medya üzerinden ulaşan dinleyenlerimizin iletilerini, mesajlarını okuyup türkülerimizi kendilerine ve sevdiklerine armağan edeceğiz. Bir kez daha söyleyelim, Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına bekliyoruz sizleri. Ve şimdi saat 8'e dek Saadet Yılmaz Bircan'ın sesinden dinleyeceğimiz bir Bilecik türküsüyle devam ediyoruz. Kendirli köyüne ait bu türkü, Nuriye Yılmaz'dan Saadet Yılmaz Bircan kendi derlemiş. Edirne'den geldim geçtim, eğildim suyundan içtim.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuvvetli yağış uyarısı var bugün öğle saatleri için. Yağışlar Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunması konusunda.

Ve işte artık sizin saatinizdeyiz. Sevcan Orhan'ın sesinden dinlediğiniz sevilen türküyle başladık efendim. Mendil veren mi? Özel gönlümün türküsüydü. Sevgiyle rahmetle anarak 8'den sonra dediğimiz gibi istekler bölümünde sizlerle buluşuyoruz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Pek çok paylaşıma çok teşekkür ediyoruz efendim. Bunları sırasıyla okumaya çalışalım şimdi. Instagram'ın TRT Türkü sayfasını açalım. Sürekli dinleyenlerimizin yanı sıra ilk kez ismini okuyacağımız dinleyicilerimiz de var. Hoş geldiniz diyelim. Belki TRT Türkü'yü hep dinliyorsunuz, sürekli dinleyicimizsiniz ama iletilerinizi, mesajlarınızı görmek de bizleri mutlu ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Instagram'da açtık bakalım hangi dinleyicilerimiz bizleri selamlamışlar. Murat Odabaşı diyor ki bu toprakların kokusunu, sevdasını, acısını, neşesini ve yüzlerce yıllık yaşanmışlığını içine sığdıran devasa bir okyanus gibi engindir türküler. Hırçınlığı, vakurluğu, yalnızlığı, yürek yangınını ve daha birçok duyguyu barındıran, zaman aşan hafızasıyla coğrafyanın sesi, halkın gerçeği olmuş türküler. Günaydın, İstanbul Avcılar'dan muhabbetle selamlıyorum kıymetli program ekibinizi. Hoş geldiniz sabahımıza. Zaman değişse de hissettirdiği duyguların hep baki kaldığı, her yöreden bir renk olarak gönüllere dolan türkülerin birbirinden güzel seçkilerinin ardı ardına sıralandığı fevkalade hoşlukta bir program TRT Türkü'de sabah. Her sabah aynı coşku, aynı heyecan, aynı ilgiyle takip ediyor, severek dinliyoruz. Sıradaki türküyü sizlere radyosu başındaki

Çünkü tüm türküsever dostlara armağan ediyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Sevgili Şengül Ekinci, Antalya Kemer'den dinleyicimiz, günaydın. Güneşli, mutlu, güzel bir gün diliyorum hepimize. Başından beri yayınınızı dinliyorum. Repertuar harika. Hele Sayın Sabahat Aslan hanımefendinin dinlediği türküyü hepimiz duyduk. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine, gönlüne sağlık. Efendim, işlerim çok yoğun, teşekkür iletileri yazamıyorum ama yayınınızı sürekli dinliyorum. Estağfurullah efendim, beraberliğimiz daim olsun. Selçuk Demir, Almanya Lemgo'dan, canım ülkemin tüm insanlarına selam olsun. Oğlum Çağatay Kenan, eşim Özlem için sizden bir türkü istiyorum. İyi yayınlar dileklerimle. Hemen efendim sırayı alalım, memleketimizden de selam gönderelim. Okyar Demiray, hoş geldiniz. Yeni bir günün sabahında birbirinden güzel türkülerle sabahımıza, günümüze mutluluk katıyorsunuz. Tüm türkü severlerle TRT Türkü'de buluşmak, yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türküleri dinlemek çok güzel. Yapımda ve yayında, sunumda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Biz teşekkür ederiz Okyar Bey. Seyda Alas Adana'dan yazmış, eşi Zübeyde Hanım için istiyor. Hüseyin Gezer Denizli Güney'den dinleyicimizdir. Kızları Zeynep ve Elif'e armağan edecek. Berlin'den İsmail Yalabık, iyi yayınlar diliyorum dedi. Berlin'den bir başka dinleyicimiz sevgili Suna Koçak bizlerle. Osmaniye'den Fahri Özdemir'in selamları var. Samsun'dan yazdı, bir de çok güzel fotoğraf paylaşmış. Yeni bir günün başlangıcı Samsun'da, günaydın diyor TRT Türkü dostlarım. Ahmet Dinçkan, bu da sizin paylaşımınız. Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten, Ali Cengiz, günaydın gönlü güzel insanlar. Bozkır'ın ortasından selam olsun diyor. Ali Baykurt Ankara Polatlı Ördek Gölü Mahallesi'nden, eşim Ebru, kızlarım Şivekar ve İlayda için sıradaki türkünüzü bekliyorum demiş. Emin Akgün bizim Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden dinleyicimiz. Müjgan Kızılkaya merhaba diyor. Fethiye'den Bayram Gökçen bizi karşıladı. Ve Turan Akman Erkılıç diyor ki bu toprakların her rengini, her sesini birleştiren türkülerimize selam olsun, sevdiklerimize gelsin türkülerimiz. Ankara'dan merhaba. İzmir'den Ali Onar, Manavgat'tan Özcan Gönen, Emine Demir Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Kadriye, Orhan ve Seyhan'a sizin ekibinize armağan etmek istiyorum. Efendim pek çok ileti var. Zamana yayarak, türkülerimize sizlere ortak ederek devam ediyoruz. Şimdi Cevahir Kızılveren'in sesinden Burdur'un Altın Yayla Dirmil'in türküsü geliyor. Kadir Türen'den Yücel Paşmakçı derlemiş. Sizler için Cevahir Kızılveren söylüyor. Erik dalı gevrektir, amanın eğmeye gelmez. Elin kızı naziktir, imanım sevmeye gelmez.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Efendim Türk Halk Müziği'nde unutulmayan yorumlar, unutulmayan sesler yine TRT Türkü'de sabahta bizden size ulaşmaya devam ediyor. Ali Can'ın sesinden Deniz'de Karabalık dedik. Bir Bolu türküsüydü, derlemesi Emin Aldemir'e ait. İkinci saat sizin zamanınızdayız. 8.14'ü gösteriyor saat. Bugün 9 Haziran 2026 Salı. Haftanın ikinci gününe uyanıyoruz. Bir kez daha günaydın. Hoş geldiniz diyelim ve şimdi X'e, Twitter'a dönelim. Ahmet Uzal yazıyor, günaydın. İzmir 9 Eylül Hastanesi'nden selamlar, sıradaki türküyü radyo dostlarımıza armağan ediyorum. Geçmiş olsun Ahmet Bey, inşallah sıkıntılı bir durumunuz yoktur. Bir başka dinleyicimiz Melih Karagülmez diyor ki yolumuz Giresun'a, radyomuz TRT Türkü. Sayenizde yollar daha kısa. Melih Mustafa Yıldız Karagülmez ailesi türküler yoldaşımız oluyor. Selam olsun diyor. Bizim gibi direksiyon başında olan herkese TRT Türkü özümüzü aktarana teşekkürler. Hayırlı yolculuklar Melih Bey sizlere ve yolda olan bütün dinleyenlerimize kazasız belasız yolculuklar. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Ve Levent Türk merhaba, iyi yayınlar. İstanbul Ümraniye'den yazıyorum. TRT Türkü dinleyicilerine selam gönderiyorum. Çok teşekkür ettik. Şöyle bir Facebook'a da bakalım hangi dinleyenlerimiz bizlere katıldı. Yücel Çünkuş Denizli Çivril'den dinleyicimiz, yolunuz hep güzel insanlara çıksın. Zeki Özceylan Alanya'dan, İbrahim Özü Doğru Çorum'dan yazıyor. Eşim, oğlum ve kızım için istiyorum. Bir diğer isim Sakarya'dan Mehmet Çakmaktaş sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicileri için seçmiş. Bartın Çayırköy'ünden Sefai Özdemir, Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan hep bize selam gönderir ama diyor ki bugün Samsun'dan size selam veriyorum. Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden Rasim Salçık, İdris Şen Giresun Bulancak'tan, Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlar. Ali

Yavuz Yalova'dan Gülten Kaymak Edirne'den İhsan Özdoğan hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan, Bekir Gültekin Kayseri'den, Gürol Seçilikara taşı toprağı altın olan yatağından TRT Türkü dinleyenlerine merhaba. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, Zonguldak'tan Ayhan Ozan, Denizli yatağından Selim Onay, Ali Arslan Aydın Çine'den, Rıza Yakın Günaydın Bafra'dan, bereketli topraklardan sonsuz selam ve sevgiler diyor. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bizlerle ve Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak, Hollanda'da bulunan oğlu, gelini ve torunu için sıradaki türkülerimizi bekliyor. Sanatçımız Fatma Topçu'nun sesinden sunalım bu türküyü. Çankırı Çerkeş'e gidiyoruz. Yöre ekibinden Emin Aldemir'in derlediği türküyle. Evlerinin önü yaldız piyade, yaşı küçük ama aklı ziyade.

Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarın boyunu. Amanın, amanın, amanını yandım, tridine, tridine, tridine bandım. Kastamonu Tosya'nın sevilen türküsünü sizler için Kubat seslendirdi. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküydü. Biz bu türküyü dinleyicimiz Sıdıka Tavukçu'ya armağan ettik. Buradayım dedi, ben de geldim. Hoş geldiniz efendim, günaydın, merhaba diyelim. Sesimizin ulaştığı pek çok dinleyicimiz var, yurt içi ve yurt dışında. Radyoları başında olan 9 Haziran 2026 Salı gününü bizlerle, bu güzel türkülerle karşılayan dinleyenlerimize selam olsun, sevgiler diyelim ve iletileri değerlendirmeye devam edelim. Sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan yazıyor, büyük mutluluk diyor sizlerle güne başlamak. Aynı şekilde efendim, duygularımız karşılıklı. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den selam gönderdi. Mustafa Kına bu güzel türküleri bizlere aktaran TRT

Türkü'de sabah ekibine, radyosu başında olan tüm dostlarımıza selam olsun. Türküler hayattır, TRT Türkü candır diye de eklemiş sağ olsun. Hamza Gedik, Fındık'ın başkenti Giresun Tirebolu Ataköy köyünden merhaba. Özgür Aldemir Mersin'den, Necati Sönmez. Hayırlı sabahlar cümleten Zonguldak Ereğli Çiğdemli köyünden sevgiler. Trabzon Araklı Pervane köyünden Yavuz Selim Karlı'da. Mustafa Atmaca Afyon Karahisar'dan, Zeki Gün Burdur Esenevler'den ve Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan günaydın. Bahçedeyim, birbirinden güzel türküleri dinlemenin keyfini yaşıyorum. Kolay gelsin Yaşar Bey. Edirne Uzunköprü'den Hikmet Kocabıyık, Emin Akgün Manisa Salihli'den, Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten, Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, Kamil Şişman Aksaray'dan, Ordu'dan Leyla Çabuk, Kayseri'den Mustafa Telli ve Antalya'dan Musa Toros. Gelecek olan türkülerimizin isteklisi olan isimler. Şimdi bir Çorum'dan ezgi gelecek, bir deyiş dinleyeceksiniz. Aşık Hüseyin Çırakman'dan Osman Özdenkçi'nin derlemiş olduğu, Nazlı Öksüz söylüyor. Arzu ederdiniz bir yol görmeye, bugün bize hoş geldiniz erenler.

Ekin ektim çöllere, biçtirmedim ellere, Samsun Ladik varyantıydı. Biliyorsunuz pek çok yöreden bu türküyü dinletiyoruz size. Bu kez Samsun Ladik varyantını sunduk. Erol Köker yorumuyla Kadir Üstündağ'dan Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu bir türküydü. 9.35'i göstermiş saat, programımızın 1,5 saati geride kalmış bile. İstanbul'dan devam ediyoruz yayınımıza. Sezgin Daşdemir bizlere katılmış. Muğla Dalaman'dan çalacağınız türküyü eşim ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum diyor. Erciş'ten Van'a seyahat halindeyiz demiş Osman Çokyaman. TRT Türkü'yü dinliyoruz. Ne güzel türküler çalıyorsunuz. Yüreğinize sağlık. Sıradaki türküyü sesimizin ulaştığı herkese armağan ediyorum diyor. Çok teşekkürler. Sinop Boyabat, Aziz Aydınlı, Musa Aytu Bartın, Ömer Akaryalı Sakarya, Şaban Günhan Eskişehir, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere, Fahri Özdemir Osmaniye, Özkan Aksoy Kırıkkale, Veli Özdemir Adıyaman, Kara Dayı İzmir'den, Haşim Varol Sakarya, Erdoğan Oktay Ceyhan, Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü, Yasin Alkan Uşaklıoğlu, Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli, Muzaffer Özünlü, Seçil Kamber, Aydın Çine, eşi Birsel Hanım Leman Topaç annesi ve ekibimiz için istekte bulunan dinleyenlerimiz. Çanakkale Ezine'den selamlıyor Güray Yılmaz. Berlin'den bir başka dinleyicimiz daha var. Malik Yapar, hayırlı sabahlar. Sıradaki türkümüze katılmak isterim demiş. Hoş geldiniz efendim. Almanya'dan bu kez Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin. Saygılarımla diyor.

sıradaki türküyü armağan ediyorum. Dinleyicimiz Anamur'dan Nayimbos'tan, Şaban Dişli, siz ve değerli çalışma arkadaşlarınıza İstanbul'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bir araya getirdiğiniz, türkülerin bir araya getirdiği güzel yürekli dinleyicilerimizi de sevgiyle selamlıyorum. Tavşanlı'dan Kemal Özkul diyor ki sıradaki türkünüzü mümkünse sanayi esnafına ve şoför arkadaşlarıma armağan ediyorum. Yozgat Güzelli'den Nevzat Akı, İbrahim Kaboğlu serin bir Ayvalık sabahından herkese merhaba. Ali Baykurt Ankara Polatlı Ördekgölü Mahallesi'nden, Abbus Bakır da Hatay Antakya'dan, eşi Gülşen Hanım çocukları Onur Bakır, Emre Bakır için ortak oluyor türkümüze. Sevgiyle analım. Bircan Pullukçuoğlu'nu seslendirmiş olduğu bu türküde Sivas'ın türküsü. Selahattin Erorhan'dan Ahmet Sezgin'in derlemiş olduğu türküdür. Asmanın tepesinde kuru üzüm olur mu? Senin gibi cilveli yare, böyle de zulüm olur mu?

Neşet Usta'nın sesinden yine yeşillendi Nide Bağları türküsünü, Nide'nin türküsünü dinlemiş olduk. Efendim 8.47'yi gösteriyor saat, zaman 9'a doğru, yani son saatimize doğru ilerliyor. Bugün 9 Haziran 2026 günlerden salı, bir kez daha merhaba, günaydın diyelim ve sürdürelim Instagram'dan mesajları okumayı. Tekin Kuluçolak Ankara'dan günaydın, birbirinden güzel türküler dinliyoruz. Mesai arkadaşlarıma ve tüm dostlarımıza gelsin. Mustafa Bey, Mustafa Akşehir Can Kurtaran köyünden selam gönderiyor. TRT Türkü ailesini selamlıyorum. Özgür Aldemir Mersin'den, Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan, Serkan Alkan Sivas Koyulhisar Eğriçimen Yaylası'ndan. Çok teşekkür ederiz efendim paylaştığınız fotoğraf için. Ne güzel bir yer, hakikaten cennet dedirtiyor. Dinleyicimiz Zonguldak Ereğli'den Necati Sönmez yazmış. O da sıradaki türkülerimizi bekleyen isimlerden. Hemen şöyle bir Facebook'a tekrar döndük. Hasan Ceylan Aydın'dan yazdı. İsmail Günerhan Bursa'dan selamlar. Sıradaki türküyü istiyor. Selahattin Balkan Turgutlu'dan, Manisa Musalar Yeniköy'den merhaba. Eşim Sultan Hanım için istiyorum türkümüzü diyor. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den. Eşi Saynur Hanım, torunları Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le yeğeni Hidayet Sezer'e armağan edecek. Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan'ın selamları var. Kütahya Gediz'den iyi yayınlar diyorum demiş Yılmaz Kara Ağaç. Hamza Akkurt 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden, Samsun'dan dinleyicimiz. Diyor ki Ayhan Çat bir saat önce yazmış, şu an Kocaeli istikametindeyiz, bu saatte bile trafik yoğun, herkese kolaylıklar diliyorum, hayırlı günler, iyi yolculuklar efendim, kolay gelsin. Behiye Özgür, eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkı için istiyorum. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız yazmış, günaydın, mutlu sabahlar, bu güzel programı hazırlayan sunan bütün ekibe sonsuz teşekkürler. Namık Uras, Nide Bordan, günümüzü neşelendiren TRT Türkiye ekibine binlerce teşekkür. Var olunuz efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Nide Kemerhisar, Murat İşi Sağlam, Hasan Cengiz hayırlı sabahlar. İsmail Topçu, Ramazan Keleş, Şaban Özkan, Özcan Keleş ve Alim Keleş ile Hakkı Duman için türküleri bekliyoruz dediler. Servet Coşkun, Hacı Ayaz Giresun Esbiye'den, Keziban Kapalı Burdur'dan diyor ki iyi yayınlar diliyorum, her sabah bizimlesiniz TRT Türkü diye de eklemiş. Bir kez daha teşekkür edip şimdi sözü Erkan Sürmen'e bırakıyoruz. Sokuda Bulgur Gelinim, Adana'nın Ceyhan'ın türküsüdür. Erkan Sürmen, Ali Rıza Önder'den derlemiş, derlemecisinin sesinden sunalım.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Antalya Akseki'nin türküsünü Bayram Salman'ın sesinden dinledik. Bir taş attım darabaya. Efendim 8:56 oldu saat. Artık şimdi dinleyeceğimiz türkülerle 3. ve son bölüme de geçmiş olacağız. Kimlere armağan edelim gelecek türkülerimizi? Maya Türköz İzmir'den dinleyicimiz iletisini gördük. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Yılmaz Yüzer Ankara Yeni Mahalle'den yazmış. Sıradaki türkümüzü Ceviz'in başkenti Adil Cevaz'a, sevdiklerime ve tüm demiryolu çalışanlarına armağan ediyorum. İbrahim Gümüş Anamur'dan güzel ülkemin güzel insanlarına hayırlı sabahlar diye sesleniyor. Hasan Gömeç Manisa Karaeli Köyü'nden, Selahattin Özdemir Niksar'dan, Konya'dan Mustafa Bey, Hüsamettin İlbaz Hatay Altınözü Kız Kalesi Köyü'nden yazıyor. Sıradaki türküyü Hüseyin Kaya'ya ve türkü severlere armağan ediyor. Bakalım başka kimler var? Hasan Hüseyin Bakır Afyon İççehisar'dan yazmış. Hüseyin Akbaş Burdur Gölhisar'dan, Rençber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den hayırlı sabahlar diliyorum. Oktay Hançer mutlu sabahlar Erciş'ten merhaba. Sabahın serinliğinde iş yerlerimize, evlerimize, güne TRT radyolarıyla başlamak ve siz kıymetli ekibimizin hazırlamış olduğu güzel programı dinlemek gerçekten huzur veriyor hanelerimize. Emeklerinize sağlık. Eşim, çocuklarım ve sizin ekibiniz için istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey'e. Var olun efendim, gönlünüze sağlık. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli Cemal Gürcan için istemiş. Sıradaki türkümüzü bekliyor. İlyas Aydın pek çok ileti paylaşıyor. Özellikle trafikte trafik kurallarına dikkat diye uyarılarıyla kendisinin mesajlarını görüyoruz. Hüseyin Akdoğan Sincan'dan Ankara'dan. Yılmaz Can Türk Mavi ile Yeşil'in buluştuğu şehir Giresun Esbiye'den merhaba diyor ki ilerleyen dakikalarda güzel Karadeniz türkülerimiz var. Onları da hep birlikte dinleyeceğiz. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin. Son saatte yine beraberliğimiz sürecek. Şimdi Lofça'nın ardında kaya diyeceğiz. Hatay'ın türküsüdür. Muzaffer Sarı Sözen Mehmet İpekçi'den derlemiş bu türküyü.

Sanatçımız Sevim Seçkin'i Gaziantep'imizin türküsünde dinledik. Şirin Nar Dane Dane. Ve artık üçüncü son bölümdeyiz değerli dinleyenlerimiz. Sıradaki türküye ortak olmak isteyen, güzel bir ezgide sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak isteyen dinleyicilerimiz sosyal medyadan ulaşmayı sürdürüyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel gönüllerinize sağlık. Efem İbrahim Kaçar günaydın dostlar, hayırlı sabahlar dedi. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden bizlere seslendi. Efendim bir diğer isim İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den bizlerle birlikteydi. Sıradaki türkümüzü seçtiler. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan bizi selamlıyor. İyilik, güzellik hayatınızda her zaman daim olsun diyor. Saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sizleri çok teşekkür ettik. Dinleyicimiz Gürol Seçil Kara, onun da mesajını görmüştük. Sıradaki türkümüzü istiyor. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den günaydın dedi. Sıradaki türkümüzü isteyen isimlerden. Bayram Gökçen Fethiye'den selamlar, saygılar. 50 yıllık yol arkadaşım Arife Hanım'a armağan olsun. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, Gülden İbiş İmamoğlu, sevgiler Denizli'den. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden de Salim Uğuz sesleniyor bütün TRT Türkü dinleyenlerine. Şimdi İstanbul Radyosu'nun kıymetli sesi rahmetlik sanatçımızın sesinden, Turan Engin'den güzel bir türkümüz var ve onu seslendireceği türkünün ardından yörede dolaşmaya devam edeceğiz. Turan Engin'den bir Diyarbakır türküsü dinleyeceksiniz. Ardından Şanlıurfa, Mardin, Malatya diyerek yörede kalmayı sürdüreceğiz. Şimdi Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkü geliyor. Ne diyoruz? Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar, niye ben ölmüş müyem? Asyam karalar bağlar.

Şanlıurfa'mızın türküsüydü Mehmet Özbey'in derlediği, Birsel Acar'ın yorumladığı Bu Dağın Karı Menem. 9.13 olmuş saatimiz, hemen dönelim tekrar Facebook'a. Osmaniye Bahçe Beklemir Köyü'nden Kazım Ülgü bekliyor iletisinin okunmasını. Diyor ki köyümün sakinleri ve siz değerli yayın ailesine gelsin ezgiler. Ergün Tontu Darende'den hayırlı sabahlar. Torunlarım Yiğit hazır, Ravzanur hazır ve Beren Tontu'ya bir türkü armağan etmenizi dilerim. Salih Akova İstanbul Pendik'ten programımızın dinleyicisi, Erzurum'dan Durak Çağatay'da katılmış bizlere. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan yazıyor tüm Çumra halkına. Eskişehir'den Tuncel Erol, Mustafa Uyar yazmış sıradaki türkümüzü istiyor. Hakan Yeşil İzmit'ten.

Trabzon Araklı Kayacık köyünden Mehmet Ali Akyıldız, Servet Coşkun günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyen dinleyicilerimiz. Şimdi hemen Mardin'e geçelim. İzzet Altınmeşe'nin yöre ekibinden derlediği türküyü Celal Bakar'dan dinleyelim. Bir tel çektim Mardin'den.

Gezmedim, yorulmadım. Cemil türküsünü Hüsamettin Subaşı'ndan dinledik. Malatya'mızın türküsüydü. Saat 9.21 olmuş. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Tabii her geçen dakika yeni dinleyicilerimiz de günü karşılıyorlar. Onlar Ayten ve Alper Mosmos kardeşler Zonguldak Çaycuma'dan iş yolunda dinlemedeyiz demişler. Bir de video göndermişler. Yeşillikler içinden geçerek işlerine gidiyorlar. Ne mutlu size efendim. Kocaman bir maşallah konduruyoruz bu videoya da. Çok teşekkür ediyoruz. Esbiye Güzelyurt Köyü Giresun güneşli bir sabah diyor Adnan Tı, o da sıradaki türkümüzü istiyor. Ortak oluyor. Bir teşekkür iletisi var Huriye Özer'den, Nide'den dinleyicimizdir. Rahmetlik Turan Engin'in türküsü için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepimiz için olsun efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz Ağrı Doğu Beyazıt'tan Hasret Şahin oğlu Berat'la birlikte bizi dinliyormuş. Onlara da armağan olsun, selam ve sevgilerimizle diyelim. Ve Azerbaycan'ın Huşenk Azeroğlu'nun türküsünde İzzet Altın Meşe'ye kulak verelim. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz, bir kuru sözden ötürü yarinen savaşmak olmaz.

Efendim Hediye Karabağ'dan Azerbaycan'ın yine bir ezgisi ulaştı sizlere. Cavit Tebrizli'nin türküsüydü Bizden Ayağı Kesen Gözel. Saat 9.29 olmuş, sabah 7'de. Haberlerin hemen sonrasında başlayan programımız TRT Türkü'de sabahın artık son yarım saati içerisindeyiz. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Ali Çakır da bir ileti paylaştı. 19 Mayıs'tan Samsun'dan iyi ki türküler var, iyi ki TRT Türkü var, teşekkür ediyorum demiş, sağ olsun. Serap Çölkuş'u günaydın diye sesleniyor. O da türkülerimizden birini bekliyor. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar. Emin Okur günaydın, iyi yayınlar, sevgi ve saygıyla selamlar. Bizden de efendim Ermenik Cuma Suyu Yaylası'ndan yazıyor Vehbi Aksungur. Gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun. Bursa Orhan Elinden dinleyicimizdir Hasan Kanık. Fikret Dikmen merhaba diyor. Saadettin Bey Bolu Çamyay'dan tüm TRT Türkü dostlarına hayırlı sabahlar. Adem Öcal İstanbul Esenler'den. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'ndan saygılar, sevgiler demiş. Efendim Davut Güleç Kayseri'den dinleyicimizdir. Bir Kapadokya, bir Kayseri güzellemesi yapmış ve davet ediyor bütün TRT Türkü dinleyenlerini. Diyor ki Kapadokya'nın kapısı Soğanlı'da sıcak balon, Ali Dağı'nda yamaç paraşütü, yelken, kanat, zamantıda kano, Felahiye'de rafting, Yamula'da su sporları, Erciyes'te kayak, Örenşehir'de mozaik, şehir merkezinde dünyanın ilk hastanesi Gevher Nesibe, Güneşli'de dünyanın ilk ticaret merkezi Kaniş Karum, tarihi ve doğal güzellikleri, Erciyes kar kaplanlarıyla sağlıklı doğa yürüyüşleri, müzeleri gezmek için Kayseri en doğru adres. Herkese medeniyetler şehri Kayseri'ye davet ederken sıradaki türküyü torunlarım Emir Kağan, Doruk Lina, çocuklarım Onur Özgür, Mert Can, eşim Müzeyyen, kızlarım Yasemin ve Büşra için istiyor. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Davut Bey. Adem Taşkın Antalya Elmalı Avşar Köyü'nden yazmış. Batı Toroslar'dan herkese hayırlı günler, eşim Emine için istiyorum. Bir başka dinleyicimiz Hüseyin Kasap, hoş geldiniz demiş. Her gün olduğu gibi bugün de ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. İsveç Göteborg'dan yazıyor Hüseyin Bey. Selam ve sevgi memleketimizden. Emine Yarar, günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü istiyoruz Safranbolu'dan selamlarımla. Soner Koç hayırlı sabahlar dedi İzmir Gazi Emir'den. İstanbul Ümraniye'den yazdı Maksut Tanış. Zehra Bıçakçı İzmir'den takip etti. Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci merhaba dedi. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan, Eskişehir'den Devre'ye selam olsun dedi Zeki Gül. Ve Emine İkinci cümleten selamlar Trabzon'dan. Diyor ki bizim yaylalarımız çok güzeldir, sular akar, çok tatlıdır. Efendim çok teşekkür ediyoruz, var olun, sağ olun, teşekkürler demiş. Övgüler geliyor Emine Hanım'dan alkışlarla. Gönlünüze sağlık Emine Hanımcığım, sağ olunuz. Ahmet Uzal hayırlı sabahlar demiş, bir de alkışları göndermiş. Dinlediği türküler için her zaman teşekkürünü de iletir Ahmet Bey, sağ olsun. İzmir Özdere'ye de gönderelim şimdi türkülerimizi. Alaaddin Doğan yazıyor ve biz şimdi Burhan Çaçan'ı sevgiyle anarak onun sesinden çalsın sazları dinletiyoruz ve beraberliğimiz bu türkülerle sürüyor.

Mahleden geçen oğlan, beni yar seçen oğlan, başkasına sözüm var, dönemem inan oğlan. Kars'tan bir türküydü, yöre ekibinden Muazzez Türing derlemişti bu sevda türküsünü. Efendim saatler 9.40'ı gösteriyor, bir sona doğru daha ilerliyor zaman. İstanbul Radyosu'ndan programı.

Tekrar bir gözden geçirelim mesajları, iletileri. Mustafa Erkılıçoğlu diyor ki Kocaeli Gebze'den selamlar. Biz de buradayız, dinlemeye devam ediyoruz. Matbaa çalışanları olarak sıradaki türküyü Yozgat'taki kardeşlerime armağan ediyorum. Kolay gelsin Mustafa Bey. Çalışma hayatında olan herkese kolaylıklar diliyoruz. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demişti. Termekozluk'tan bizim takipçimiz Osman Köz'ün de bütün türkü dostlarına selamları vardı. İsmail Akgün, hayırlı sabahlar, bugün Bayburt'tan sizleri selamlıyorum demişti. Burdur Esenevler'den Zeki Gün, aileme, türküsever dostlarıma sıradaki türküleri bekliyoruz diye yazdı efendim. Sabah 7'den bu yana bizlerle olan dinleyicilerimizden. Burdur Tepeni'den İlyas Öztürk'ün de sizlere selam ve sevgileri var. Sıradaki türküleri seçiyorlar. İzmir'den Karadayı günaydın, hayırlı sabahlar demiş ve beraberliğimizi paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına düştü bu iletiler. Biz de süremiz yettiğince dile getirmeye çalıştık. Efendim birbirinden güzel ezgiler eşliğinde geçen bir zaman dilimi. Şimdi o ezgilerden birini de Zehra Ganioğlu sizler için okuyacak. Iğdır'a gidiyoruz Fatih Kısaparmak'tan. Erkan Sürmen'in derlediği türküyü dinlemek üzere. Bahçelerde barım var, bir heyva bir narım var. Kalem kaşlı kara gözlü, hoş bakışlı yarim var.

Bahçelerde barım var, bir hey var, inarım var. Bahçelerde barım var, bir hey var.

Türkü Evi. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Rahmet olsun Nuray Hafiftaş'a, kahveyi kavururlar, İçmeden savururlar, bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarin gönlünü eylemeli. Eskişehir'in türküsünü kendisi seslendirmişti. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın derlemiş olduğu. Efendim saatler 9.47'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan programımızın artık son dakikaları, veda zamanındayız. Şöyle tekrar bir döndük Instagram'a. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Sivas Gemerek'ten dinleyicilerimiz bir Sivas türküsü istediler. İnşallah yarın sabaha diyelim. Almanya Dortmund'dan dinleyicimiz Vahi Satılmış da bizlerleymiş. Bir selam vermek istedim, bir memleket Bayburt türküsü olursa sevinirim dedi. İnşallah yarın sabaha Vahit Bey sözünü vermiş olalım. Mevlüt Koç yazdı, hayırlı sabahlar. Ve Gönül Tuncay Akboğa, günaydın Kocaeli Darıca'dan tüm Kayserili hemşehrilerim ve dinleyenler için bir Gülşen Kutlu türküsü rica ediyorum dedi. Yine sözümüz olsun yarın sabah için. Çünkü bugün artık vedamızı yapıyoruz yavaş yavaş. Son olarak Mehmet Yılmaz'dan bir potpuri bir türkü demeti sunacağız sizlere. Mustafa Abi'ye İzmir Menderes'e ve ailesine de armağan edelim. Kütahya Gediz Yeşilçay Köyü'nde annesi, babası, hemşehrileri ve devlet su işleri çalışanları için istemiş. Size de gelsin. Fatsa'dan yazdı Hüseyin Kaya, ekibinizi ve tüm dostlarınızı selamlıyorum dedi. Çok teşekkür ettik. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Emine Yılmaz, Ferhat Özdemir, Pınar Kundakçı Temel, TRT Türkü'yü seçen bütün dinleyicilerimize teşekkürler. Hoşçakalınız.

Bir Türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Diyarbakır yöresinden Esti Bahar'ın Nesimi türküsünde geçen Nesim sözcüğü. Esti Bahar'ın Nesimi, ne hoş edalı kesimi, aldım o yarın sesini diyor türkümüz. Burada geçen Nesim kelimesi hafif hafif esen, hoş ve latif rüzgar demektir. Genellikle bahar mevsiminde hafifçe esen, ferahlatıcı ve serinlik veren rüzgarları ifade eder. Arapça kökenli olan bu kelime, edebi metinlerde doğanın güzelliklerini ve huzur dolu anları betimlemek için sıklıkla tercih edilir. Şimdi Celal Güzel Ses'ten derlenen bu türküyü Münevver Özdemir'in sesinden dinliyoruz. Esti Bahar'ın Nesimi.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodriguez ve heyeti kabulünde Türkiye-Venezuela ilişkileriyle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan temasları çerçevesinde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucundan dolayı tebrik etti. CHP'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek grup toplantısında kürsüde kimin olacağı tartışması sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda milletvekillerine sesleneceğini açıkladı. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kurultay süreci de yer aldı. Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının sanığı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldı.

üstünde kapatma olasılığı yüksekti dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran anlaşmazlığı devam ediyor. Daha önce bölgede gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle katliamcı Netanyahu'yu telefonda azarlayan Trump, Netanyahu'yu bir kez daha uyardı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya "İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin" dediğini duyurdu. Amerikan basınına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ın son saldırılarında da İsrail'i korumadı. Amerika CNN televizyonuna açıklama yapan bir yetkili, Amerikan ordusunun İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini savundu. Terörle mücadele sürüyor. Terör örgütü DAEŞ'le iltisaklı faaliyet yürüttü ve propaganda yaptığı tespit edilen 13 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir merkezli 11 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 71'i gözaltına alındı. İstanbul'un Güngören ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlanıyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada tutuklu çocuk sanık E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıkacak. E.Ç. hakkında çocuğa karşı kasten öldürmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit etmek suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben İstanbul'dan Ceyda Ata. Konya'daki anneannem Ayşe Keçeci'ye Sabahat Akkiraz'dan Dağlar Kardeşimi Geri Ver şarkısını

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Mustafa Acar yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı türkülerle başlıyoruz. İlk olarak Erzurum yöresinden Raci Alkır'dan alınan türküyü dinleyeceğiz. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Ben yandım, seni bilmem. Bu türkünün ardından Erzurum yöresinden Mükerrem Kemertaş'ın derlediği türküyü solistimiz Didem Dilara Duman seslendirecek. Gülistan'da bir gülüm var, mor menevşe sümbülüm var. Bu türküler yine bağlı olarak yine Erzurum yöresinden Mustafa Gece Yatmaz'ın derlediği türküyü dinleyeceğiz korumuzdan. Güzeller bezenmiş toya giderler, sizlere emanet yar oynamasın.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz, türkülerle bölüşmüşüz. İşte yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler.

Her dinlediğimiz Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Ezgi Azizoğlu'ndan dinleyeceğimiz Erzincan yöresinden Ali Yılmaz'dan alınan bir türküyle sürüyor. Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi kar olmayınca?

Gitti canımın cananı, beni bıraktı yaralı. Ben bu dertten ölür isem kızlar kassın mezarımı. Şanlıurfa yöresinden Cemil Cankat'tan alınan türküyü sanatçımız Şehmuz Esenkuş seslendiriyor.

Kıymetli dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Barış Akpınar'ın seslendireceği Afyon Karahisar yöresinden Nezahat Bayram'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Kaçındasın gelinim mi kaçında? Sar altınlar delebiyor saçında. Gelinim mi kaldı çaylar içinde?

Türküler kanatsız kaldığımızda kanadımız, efkarlı olduğumuzda ve yalnız kaldığımızda tesellimiz olmuştur. Sesimizin çıkmadığı yerde sesimiz, nefesimizin kesildiği yerde nefesimiz olmuştur türküler. Evet kıymetli dinleyenler, yurttan seslerde şimdi de solistimiz İlker Gökkaya'dan, İzmir yöresinden Ekrem Güer'den alınan türküyü dinleyeceğiz. Uzun da kavak dalında sallanıyor, altında nazlı yârim eğleniyor.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, şimdi ise Sivas yöresine uzanıyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Zafer Albayrak geliyor mikrofona. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz.

Efendim Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı, solistimiz Yeşim Dağlı Şahin'in seslendireceği Konya yöresinden Ahmet Özdemir'den alınan bir türküyle devam ediyor. Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak. Senin yarin gül ise benim yarim tomurcak.

Kıymetli dostlar, Yurttan Sesler'de Malatya Arguvan'a uzanıyoruz şimdi de. Hasan Durak'tan alınan türküyü sanatçımız Dilek Karadağ seslendiriyor. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Arguvan'a.

Efendim Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Şerife Hatun'un seslendireceği Kayseri yöresinden Halil Sapmaz'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Aşağıdan gelir hozalı gelin, topla fistanını, toz olur.

Değerli dinleyenler, yurttan seslerde şimdi de Kerkük ellerinden Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü solistimiz Ahmet Tuzu'dan dinleyeceğiz. Gül açıldı çemende Leyla Balam alayla, gönlüm düşmez kemende Leyla Balam alayla.

Sevgili dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetiminde TRT Anka Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru, bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya ve Cemil Kayacı, kavalda Hüseyin Geçer, Meyve Balaban'da Baran Aşık, Tar'da Murat Akçay, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Basta Mevlüt Güler, Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Ertuğrul Güney. Efendim, bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz Erzurum yöresinden alınan türküyle veda ediyoruz. Ay akşamdan ışığıdır, yüküm şimşir kaşığıdır. Komşu kızın zapteyle bizim oğlan aşığıdır. Efendim, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini telefonla arayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucu dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mustafa Destici'yi de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına çevrildi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in toplantıda konuşacaklarını açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çevresinde yoğunluk oluştu. Yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yazıyı hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hem de Grup Başkanlığı'na gönderdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada keskin sirke küpüne zarar dedi. Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirterek, Özel mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının yaygınlaştırılacağını söyledi. Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında şiddet mağduru kadınlara seslenen Akın Gürlek, "Adalet kapısı sizlere her daim açıktır." dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. Göktaş, yoksulluk nafakası düzenlemesinin ailenin üstün yararını esas alması ve yeni mağduriyetlerin yaratılmaması gerektiğini söyledi. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Sakarya'da da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskında 43 kişi yakalandı. İstanbul Zeytinburnu'na ise uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreci konusunda yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. İyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız diyen Trump,

kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir önemi olmadığını belirtti. Amerikan CNN kanalında yayımlanan bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemediği ifade edildi. Haberleri dinlediniz.

Efendim, TRT Türkü frekansında İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize kucak dolusu sevgiler, türkülerle gün ortası programıyla bugün de sizlerleyiz. Programımızı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar bugün de gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Trabzon Maçka yöresinden bir türküyle başlıyoruz programa. Bülent Aslan seslendiriyor. Kapısının önünde yeşiller pazarlıyor.

Türkülerle gün ortasına Karadeniz bölgesinden türkülerle devam ediyoruz. Yine Trabzon'dayız. Bu kez Akçaabat yöresinden bir türkü var sırada. Süreyya Davulcuoğlu söylüyor. Karşı beri mezere, içinden akar dere.

0: gözleri.
1: Türkülerle Gün Ortası programımızda Karadeniz bölgesinden bir güzel türkü daha dinliyoruz şimdi. Bu kez durağımız Ordu. Muhsin Tezcan'dan alınan sıradaki güzel türkümüzde Hediye Ağaoğlu'nu dinliyoruz. Perşembenin düzleri, yalan oldu sözleri.

Burhan Gökalp'in Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği bir Ankara türküsü var sırada. Türkülerle gün ortasında şimdi de Semra Bağcı'yı dinliyoruz. Kayadan bakan oğlan, kakili sarkan oğlan.

Bu güzel hareketli türkünün ardından şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Bayram Aracı'dan aldığı yine bir Ankara türküsü, bu kez Elmadağ yöresinden bir türküyü dinliyoruz. Solistimiz Ümit Bekiza seslendiriyor. Oyalı yazma başında.

Saatler 12.24'ü gösterdi bile türkülerle gün ortasında. Şimdi de Diyarbakır'a uzanıyoruz. Hakan Ünal'dan dinliyoruz sıradaki güzel türkümüzü. Siverek yaş üzümü, bağlayın sağ gözümü, yârim odama gelmiş, çözün bağlı gözümü.

Sırada bir Rumeli türküsü var değerli türkü dostlarımız. Sabri Gencer'den alınan bu güzel türküde Rüstem Avcı'yı dinliyoruz şimdi de. Aman Huriyem sen misin? Lokum versem yer misin?

Türkülerle gün ortasında Edirne yöresinden bir türküyle Sabriye Sayın alıyor sırayı şimdi de. Neriman Tüfekçi'nin Nevzat Güyer'den derlediği sıradaki türkümüz Aman Daylar Yol Berin, Abeyler Ben Sılama Varayım.

Sırada Emine Akmeş'e var değerli türkü dostlarımız Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir Kayseri türküsüyle. Aşlamayı aşladım, yeni sevdalara başladım. Bir güzelin uğruna işi gücü boşladım.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Adana Pozantı yöresindeyiz. Yöre ekibinden derlenen sıradaki güzel türkümüzde sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'i dinliyoruz. Bir kuş gelir öte öte, ben yanıyorum tüte tüte.

Sırada bir Azerbaycan türküsü var değerli dinleyenler. Tülin Berbergil'i dinliyoruz şimdi de. Bayram günü saat tezde, öterem gül çadıra.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Niğde'ye gidiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Solistimiz Sibel Güzel'in seslendireceği Emin Aslan'dan alınan sıradaki türkümüzü dinliyoruz. Çekin halay düzülsün, sürmeli gözler süzülsün.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Elazığ yöresinden bir türkü var sırada. Mustafa Yarıcı seslendiriyor. Çayda çıra yanıyor, ayda yılda yanıyor.

Veda vakti geldi değerli dinleyenler. Türkülerle gün ortasından bugünlük de bu kadar. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köselerli sizlere bir Ankara türküsüyle veda ediyoruz. Gülşen Kutlu söylüyor. Oğlan kolunu sallama. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: Değerli dinleyenler, TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın ilk durağından TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri ve takvim yaprağımız 9 Haziran Salı gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bugün programımızı sizler için Cihat Kalpar hazırladı, teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Erzurum yöresinden bir türküyle selamlıyoruz. Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Ay aydındır ayılmaz.

Kardeş topraklara, Can Azerbaycan'a gidiyoruz. Zehra Ganioğlu seslendiriyor. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncın başmak olmaz. Bir kuru sözden ötürü yarla dalaşmak olmaz.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.18'i gösteriyor ve arşiv kayıtlarımızdan seveceğinizi umduğumuz bir ezgi ile birlikteliğimiz TRT Erzurum Radyosu'nda sürüyor. Kazancı Bedi'yi dinliyoruz. Felek sen ne feleksen.

TRT Türkü. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan diyor Nida Ateş.

Değerli dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla TRT Türkü frekanslarında Cihat Kalpar, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüz Diyarbakır yöresine ait. Sizleri 14 haberlerinin ardından TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na uğurluyoruz. Arkadaşlarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz efendim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Ayvanda yatan olan.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 belde ile 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini telefonla arayarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla da Nevşehir'in Ürküp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde yaşayanları seçim sonucundan dolayı tebrik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti üyeleri ve vatandaşları genel merkezde saat 14'te yapılacak grup toplantısına davet etti. Birlik ve dayanışma mesajı veren Kılıçdaroğlu, şimdi kavga değil omuz omuzda durma vaktidir, dedi. Özgür Özel ise meclisteki CHP grup kürsüsündeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak da nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi Bahçeli. CHP'nin iç gerilimi meydanları taşınmamalı mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlal olduğunu belirtti. KADES'in 1 Haziran itibarıyla 9 milyon 700 bin kişi tarafından indirildiğini, uygulamadan 2 milyona aşkın ihbar alındığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'da. Bakan Kurum, iklim müzakere gruplarından G77 ve Çin Müzakere Grubu Başkanlığı'yla görüştü. Türkiye ile Suriye arasında iki sınır kapısının açılması gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin ve Islahiye gümrük kapılarının açılması konusunda hazırlıklarımızı tamamladık, dedi. Bakan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek, dedi. İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturması kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında 6 avukatın da yer aldığı 45 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava başladı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 21 yıl 7 aya kadar hapis talep edilen tutuklu çocuk sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Sakarya'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskınlarda da 43 zanlı yakalandı. Adana merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 5 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 78 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Haberleri dinlediniz.

Medeniyetler Beşiği, Barış ve Kardeşlik Şehri Diyarbakır'dan, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Türkü Diyarı başladı. Yurdumuzun ve gönül coğrafyamızın her köşesinden sesimizin ulaştığı siz değerli türkü dostlarına, kadim Anadolu topraklarının ruhundan süzülüp gelen nameler kadar içten selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün de türkülerle yoldaş olup saatler 15'i gösterene dek güzel yurdumuzun dört bir yanından süzülen ezgilere kulak vereceğiz. GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Payhan ve spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkü dolu bu yolculukta size eşlik edeceğiz. Birlikteliğimize bir Tokat Zile türküsüyle başladık. Sadık Doğanay'dan alınan ezgimizi Mustafa Acar ve Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Hadi gelin hep birlikte Tokat'tan Ardahan'a gidelim. Faruk Demir'den derlenen türkümüzde Ömer Çiftçi'nin yorumuna kulak verelim. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Türkü diyarında yolumuz doğunun Sarp coğrafyasına, Ağrı'ya uzanıyor değerli türkü dostları. İnsanın içini ısıtan, yörenin o hareketli ve coşkulu ruhunu yansıtan bir türkü var sırada. Şinar Saatinoğlu'ndan alınan ezgimiz Mehmet Çalmaşı'nın yorumuyla sizlerle. Demirşan'ın Yamacı.

Karacaoğlu'nun asırları aşıp gelen dizeleri, Anadolu'nun o köklü söz mirasını sadeliğin derinliğiyle günümüze taşıyan en güzel örneklerden. O eşsiz mısralar, usta seslerin nefesinde can bulduğunda ise içimizdeki sayısız duygu dile gelir. Sırada o türkülerden biri var sevgili türkü dostları. Gülşen Kutlu bizlerle. Yeşil başlı gövel ördek, uçar gider göle karşı, eğricesin tel tel etmiş, açar gider yâre karşı.

Irmaklar, nehirler, çaylar sadece toprağa bereket taşımaz. Kimi zaman yarım kalan hikayelerin, derin acıların şahidi olur. Coşkun akan nehirlerin alıp götürdüğü canların ardından yakılan ağıtlar, nesilden nesile aktarılan birer sızıya dönüşür. Sırada o sızılardan birinin dizelere döküldüğü türkümüz var. Amasya yöremize ait bu içli ağıtı, Ankara Konservatuarı Mehmet Hulusi'den derledi. Nursaç Doğan Işık seslendirdi. Allah Allah dedik, ata bindirdik. Hayır duayla yola gönderdik. Kıble tarafında elden aldırdık. Nettin Kızılırmak allı gelini.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı Türkü Diyarı programında Amasya'dan Bolu'ya uzanıyoruz. Muzaffer Sarı Süzen'in derlediği türkümüzü Hüseyin Yaltırık sizler için seslendiriyor. Melek Hanım has bahçede geziyor.

saatler 14.35'i gösterirken Türkü Diyarı'nda Antalya Korkut Eli'ne düşüyor yolumuz. İstanbul Radyosu'nun Fahrettin Çelik'ten derlediği türkümüzü Memduha Olgun'un yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim, hakikatli yar isen önümden geçme benim.

sevdiğinin ardından çaresizce iç geçiren yüreklerin o derin sızısı sıradaki Malatya türkümüzün yanık ezgisinde dile gelecek. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şen Ses'ten derlediği türkümüzü Hakan Ünal'ın yorumuyla dinliyoruz. Al yeşil giymiş geline bakın.

0: Sözün ve Saz'ın rehberliğinde çıktığımız türkü yolculuğumuzda rotamızı ata yurduna, Türkmenistan'a çeviriyoruz sevgili dinleyiciler. Binlerce yıllık bir geleneğin, bozkırın ortasında tutuşan bir şenlik ateşinin ezgiye dönüşmüş halini sizlerle buluşturacağız. Küş Depti. Sadece bir türkü değil Küş Depti. Türkmen halkının toylarda, bayramlarda bir araya gelerek omuz omuza sergilediği kültürel ve köklü bir de ritüel aynı zamanda. Ağır ritimlerle başlayıp giderek hızlanan, kalabalığın adeta tek bir yürek gibi attığı bu coşkulu halk oyunu, aynı zamanda UNESCO'nun insanlığa armağan kabul ettiği evrensel kültür mirasları arasında yer alıyor. Bu ezginin kökenleri yöredeki zikir meclislerine kadar uzanıyor. 90'ların sonundan itibaren ülke çapında tekrar popüler hale gelen Küş Depti, milli kimliğin bir simgesi olarak günümüzde sıkça icra ediliyor. Omuz omuza vermenin, birliği ve neşeyi paylaşmanın bu en hareketli, en ritmik hallerinden biri olan Türkmenistan ezgisi Küş Depti, koromuzun sesinden radyolarınızda.
1: Haydi haydi haydi, ah haydi haydi hay!
2: Haya haya haya, ah haya haya hay!

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programında saatlerimiz 14.50'yi gösteriyor. Yöreden yöreye birbirinden güzel Türk halk müziği ezgileriyle gezmeye, bütün duygularımızı bu ezgilerle anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Hayatın en sarsıcı, en ağır gerçeklerinden biri ölümdür. Beklenmedik bir anda sevdiklerini geride bırakıp ebediyete göçenlerin ardından geriye sadece dinmeyen bir sızı ve dilden düşmeyen ağıtlar kalır. O tarifsiz acı ve hüznün en derin haliyle notalara döküldüğü bir eser var sırada. Sözü ve müziği Sıddık Doğan'a ait bu içli ezgiyi sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, zaman su gibi akıp geçti. Biz Türkü Diyarı'nın sonuna geldik. Programı sizin için Murat Kahraman hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Nevin Akyol'dan alınan türkümüzle size veda ediyoruz. Sabahat Aslan seslendiriyor. Cici Papucum Cici. Hoşçakalın.

Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz yine yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. 9 Haziran 2026 tarihini gösteriyor takvim yaprakları. Günlerden salı programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz yaklaşık bir saat boyunca devam edecek. Yine birbirinden güzel türkülerle yol alacağız değerli dinleyenler. Karmate Müzik Grubu'ndan dinliyoruz ilk olarak. Karadeniz diyeceğiz.

birbirine. Orta Anadolu türküsüyle devam ediyor beraberliğimiz. Nideli Hüdayi Şahin'den alınan eseri Mehmet Demirtaş'ın sesinden dinleyeceğiz. Sallan boyuna bakayım.

Oni Oni Zeynep Başkan'ı dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimiz söz ve müziği Olcay Ayto Arta Ait Eser'le devam ediyor. Gitti yarim gitti gurbet ellere. Uzuyor zalim geceler gün olmaz. Razıyım görüp de canım vermeye. Yerler bile kokusunu getirmez. Hüseyin Turan'ı dinliyoruz.

Dağ başında kestane dökülür tane tane. Simav dolu yar olsa alacağım bir tane. Mustafa Çağan'dan alınan eseri Kadınlar Korosu'ndan dinliyoruz.

Ulaş Kurtuluş ünlüyü dinliyoruz şimdi de. Denizli Acıpayan'dayız. Hüseyin Aktekin'den alınmış eser. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

bin açak, küresin deresine taş köprüye bin açak. Verin benim yarımı, billahi kan olacak. Verin

Saatimiz 15.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Tunç'un sesinden dinledik. Altavan'dan Belleri. Beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaşıyoruz ve Cemile Cevher'i dinliyoruz şimdi de. Kutuda Karabiber.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliği açısından attığı adımlara dikkati çeken Erdoğan, yeni bir güvenlik paradigması başlattık, terörü kaynağında yok ettik. Terörsüz Türkiye, stratejik devlet vizyonumuzun adıdır, dedi. Savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz, dedi. Partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tartışmaların odağındaki meclis grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum, dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik de açıklama yaptı. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi. Bahçeli, CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisini değerlendirdi. Mevcut petrol fiyatlamalarının enflasyonda 5 puanlık ilave etki yarattığını söyledi. Eğer bu dış şok olmasaydı yılı %20'nin biraz altında ya da biraz üstünde kapatma olasılığı yüksekti, dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek, dedi. Çanakkale'de düzensiz göçmenleri Yunanistan'a kaçıran suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 39 kişiden 36'sı tutuklandı. İstanbul merkezi yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. Cumalı, Ağbaba'nın talimatıyla yol üzerinde kimliğini bilmediği birinden içerisinde 100 bin dolar bulunan bir poşet alarak istenilen adrese teslim ettiğini söyledi. Ayrıca Ağbaba'nın kendisinden 12 Mayıs'ta aralarındaki mesajlaşmaları silmesini istediğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin konuştu. İyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız, dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlikse sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız açıklaması yaptı. ABD ile İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Soykırımcı İsrail'in gizli şekilde yürüttüğü nükleer silah programı bölgesel riskleri artırıyor. Nükleer silahları kaldırma girişimi programı koordinatörü Susi Snyder, İsrail'in Orta Doğu'da nükleer silaha sahip tek ülke olduğunu söyledi. Bu silahlar komşu ülkeler için tehdit oluşturuyor, dedi. Haberleri

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de Akdeniz'in renklerinde sizlerle olmaktan mutluyuz. Haziran güneşiyle ısınan gönülleri, gönüller gibi türküleri de yüreğimize yakınlaştırıyoruz. Bir saat boyunca nar çiçekli, portakallı, deniz kokulu ezgilerde buluşuyoruz. Programı Bilgehan Gödek'le hazırladı sizler için. Teknik yönetim

Sırada bir Aydın türküsü var. Özay Gönlüm derlemiş bu türküyü ama kaynak kişi Zurnacı Halil Can. Dumanı da vardır şu dağların başında. Ali Çakar seslendirecek.

Halaylar dinledik Hasan Yükselir'den. Saat 16.22. Sıradaki sanatçımız Güven Yapar, bir Denizli Çal türküsü seslendirecek. Kaynak kişi Musa İnan, derleyen de Ahmet Yamacı. Bana Kara Diyen Dilber.

Gülşen Kutlu'dan dinledik bu güzel türküyü. Bir nefescik söyleyeyim, Aydın'dandı. Şimdi bir Korkuteli türküsü var sırada. Semra Bağcı seslendirecek. Çay benim, çeşme benim.

Saat 16.47, hızla Akdeniz'in renklerinin sonuna yaklaşıyoruz. Sabahattin Gülümser'i dinleyelim şimdi, Isparta Yalvaç türküsünde Harman'a kuyu kazdım.

Antalya'dan seslendiğimiz Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Bazen bakarsınız değişmiş bütün renkler. Tanıdığınız kokular duyulmaz olmuş. Nereye dönseniz bir çıkmaz sokakta buluşursunuz. Bir düş sanırsınız yaşanan her şey. Oysa kuşlar daha uykudayken, rüzgarlar uykudayken...

erken çalarsınız kapısını bir dostum. Saat kaç olursa olsun kapı ardına kadar açılır. Her şeyi yeni baştan öğretmek için ve her şeyi yeni baştan öğrenmek için. Dostluklardır aslında bütün bir yaşamın en büyük öğretmeni. Şöyle bir bakın kendinize, iyi bir öğretmeniniz var mı? Ya da siz iyi bir öğretici misiniz kapısını dostlarına açan? Radyo dostlarımızın kapısını çalıyoruz biz de bu saatte. Çukurova'dan programı yeni bir kapı açıyor siz sevgili dinleyenlerimize. Çukurova'dan programını Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Ümit Tokcan'ın sesiyle dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, Çukur Oda'nın programında Mersin yöresinden bir türküyü Yıldız Çam'ın yorumuyla dinliyoruz. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım doğma yarın üstüne.

Sevgili dinleyenler, Çukur Odan programında Mersin yöresinden bir türküyü İbrahim Can söylüyor. Bağdı sabah derler erken esene, deli derler sevdiğine küsene.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de Adana yöresinden bir türküyü Pınar Sağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var, beni muhannete muhtaç eyleme.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor. Programımızda Adana yöresinden bir türküyü Aziz Şenses'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Mersin yöresinden Musa Eroğlu'ndan alınan bir türküyü Semra Bağcı seslendiriyor. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler.

TRT Türkü. Bocu köyden çıktım saat 5 idi. Dora atının nazlı da yârim bana eşidi. Adana yöresinden bu türküyü Ahmet Turan Şan seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Gürbüz Sapmaz'ın Nevşehir yöresinden derlediği bir türküyü Seçkin Tutuş söylüyor. Al yorgan atılmıyor, yar sevdim tutulmuyor.

TRT Türkü. Sözü ve müziği kendisine ait bir türküde Havva Karakaş'ı dinliyoruz değerli dinleyenler. Sandıkta çeyizim basılı kaldı, duvarda gelinliğim asılı kaldı.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.41'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayer'den derlediği Tekirdağ yöresinden bir türküyle devam ediyor. Dramanın içinde yaparlar pazar, kızlara yakışır şal ile şalvar. Rüstem Avcı söylüyor.

TRT Türkü. Nevşehir yöresinden bir türküyü Tülay Ağagi'nin yorumuyla dinledik. Şimdi ise bir Kerkük türküsünü Hakan Ünal seslendiriyor. Helli'den dağlar kamış, yer bize vaat eylemiş.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Radyolarınız aracılığıyla bulunduğunuz her yere birbirinden güzel türkülerle konuk olduk ve bir Çukurova'dan programının daha sonuna geldik.

Umarız siz de bizim gibi bu birliktelikten büyük bir keyif almışsınızdır. Bugün Çukurova'danı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü de Belkıs Akkale'nin yorumuyla dinliyoruz. Adana Çifti Terlisi. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci...

sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı vardı. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin şaibeli kurultayı ile ilgili net mesaj verdi. Arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, tartışmaların odağındaki meclis grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik de açıklama yaptı. Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Silivri'de yapıldı. Aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanık, oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir dedi. Bahçeli, CHP'nin iç gerilimi meydanlara taşınmamalı mesajı verdi. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı ek ifade verdi. Cumalı, Ağbaba'nın talimatıyla yol üzerinde kimliğini bilmediği birinden içerisinde 100 bin dolar bulunan bir poşet alarak istenilen adrese teslim ettiğini söyledi. Ayrıca Ağbaba'nın kendisinden 12 Mayıs'ta aralarındaki mesajlaşmaları silmesini istediğini iddia etti. İran'la İsrail arasında iki ay aranın ardından yapılan karşılıklı saldırılar sona erdi, gözler yeniden müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerginlik ise sürüyor. Tahran, saldırılar devam ederse stratejik su yollarını kapatırız açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran-İsrail arasında İran çatlağı devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi, Trump'ın Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa girersen kendini tek başına savaşırken bulabilirsin dediğini duyurdu. Başkan yardımcısı Vance de İran'la anlaşma sürecinde İsrail'in düşüncesinin bir öneminin olmadığını belirtti. Amerikan CNN televizyonuna göre ise ABD, İsrail'e yönelik son saldırılarda İran füzelerini engellemedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 8 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'da da Nebatiye ile Sur kenti başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. 29 kişiyi öldürdü. Ebola Afrika'da etkisini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınını hala kontrol edemediklerini açıkladı. Vakaların 1000'i aştığı belirtilirken Kenya'da Ebola karantina tesisi planına karşı protesto düzenlendi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Libas kelimesi Arapça kökenli olup giysi, elbise anlamına gelir. Türkülerimizde ise sadece bedeni örten bir kumaş değil, insanın halini ve ruh dünyasını yansıtan bir semboldür. Ozanlarımız dünyayı bir han, ömrü ise

bir yolculuk olarak gördüklerinden, Libas'ı da bu fani alemde üzerimize emanet edilen geçici bir kabuk olarak nitelendirirler. Türkülerde Libas, kişinin toplum içindeki yerini belirlediği kadar gönüldeki sevdanın dışa vurumu olarak da karşımıza çıkar. Şu benim divane gönlüm türküsünde libas kavramı, dervişane bir teslimiyetle aşk elbisesine bürünmeyi temsil eder. Neylerem Köşkü Sarayı türküsünde ise libas, dünyanın geçici süsü ve gösterişi karşısında gönül zenginliğini her türlü kıyafetin üzerinde tutmayı simgeler. Bugün çalacağımız türküde geçen eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş dizelerinde ise insanın en mahrem örtüsü olan gönlü anlatır. Eskimiş, hırpalanmış olan gönül bir kez söküldüğünde artık yama tutmayacak kadar incinir. Gönül libasının bir daha eski halini alamayacağını vurgulayan bu hüzünlü türküyü dinliyoruz şimdi de. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavuran, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Saatimiz 18.10'u gösteriyor. Bu da demek oluyor ki Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nın başlama vakti geldi. Program başladı. Program ekibi olarak size sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir akşam diliyoruz. Mesaisini bitirip ev yolunda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Sağlıcakla sevdiklerine, ailelerine, yuvalarına kavuşmalarını biz temenni ederiz. Kırsalda elbette yaz mevsiminin gelmesi dolayısıyla yoğunluk da arttı, iş yoğunluğu. Hala bağda bahçede çalışanlar varsa onlara da kolaylık dileyelim. Program ekibi olarak hoş geldiniz, safa getirdiniz Türkü Akşamı'na. Mehmet A. Harikan hazırladı programı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın, Faruk Yılmaz'ın seslendireceği anonim bir türküyü armağan ediyoruz size programın henüz başında. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek?

Yozgat Akdağ Madeni yöresinden alınan türküyle devam ediyor türkü akşamı. Nida Tüfekçi derlemiş Aysel Sezer'den türkü. Okay Öztürk söyleyecek. Arpa buğday daneler yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın dar geliyor düğmeler.

Yöremiz aydın İncirliova, Yılmaz İpek İdris Keskin'den almış Nimet Bülbül'ün söyleyeceği türküyü. Nimet Bülbül'e Şahin Gültekin de eşlik edecek. Aman değirmancı değirmancı, kuzum değirmancı değirmancı, öğüt çavdarımı buğdayımı.

Elvan Erbaşı'nın ardından Mehmet Dört Kardeş sıra arkadaşları seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Hale Gürlü Antalya Finike Turunçova köyüne gidiyoruz. Cevat Uyanık derlemiş Hasan Çağrı'dan. Sanatçının seslendireceği türküyü. Al devesi mor köşekli, emmim oğlu bol döşekli. Sürüp gider yaylasına nazlı gelin bel kuşaklı.

Bir sahil şehrinden bir başka sahil şehrine gidiyoruz. Yöremiz bu kez Ordu. İbrahim Kurtul'dan alınmış Vonalı Ahmet'le birlikte. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türküyü. Orhan Akalmaz seslendirecek. Altavan'dan belleri, belle bellemeleri, kız ablana söyleme gezdiğimiz yerlerim.

Olcay Köker seslendirdi dinlediğimiz Bartın türküsünü. Erol Köker'le devam ediyoruz. Arzu Arıkan'da eşlik edecek sanatçımız. Artvin Şavşat yöresinden bir türkü, Muzaffer Sarı Sözen Süleyman Altınkaya'dan almış Vasfi Akyol'la birlikte. İndim çayır biçmeye, çayır incedir biçilmez, edalı yardan geçilmez.

Mehmet Seske'den dinledik Adıyaman türküsünü. Beyhan Kars'ı ile Ardahan Hanak yöresine gidiyoruz. Tekin Büyükkaya kaynaklık etmiş. Yücel Paşmakçı derlemiş. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Yöresiyle müsemma türkülerden biri var. Nejat Buhara notaya almış ve derlemiş türkümüzü yöre ekibinden. Turul Şan seslendirecek. Çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı.

Yöremiz bu kez Diyarbakır. Reyhan İdiş seslendirdi az önce Çukurova yöresinden dinledik türkü. Kubat Celal Güzel sesin kaynaklık edip Ahmet Yamacı'nın ses derlediği türküyü söyleyecek Diyarbakır türküsünü. Fincanın etrafı yeşil, at kolun kolların boynumdan aşır.

Esat Kabaklı'nın Seyfettin Sucu'dan aldığı Adıyaman türküsü var sırada. Burhan Çeçen seslendirecek. Karadağ'ın boz yılanı gelir dolanı dolanı. 100 bin sene mahpus kalsam bulurum seni vuranım.

Türkü akşamında yöremiz Ankara. Beypazarı yöresinden derlenen bir türküyü seslendirecek Bengi Bağlama Üçlüsü. Türkü Karaşar Zeybe olarak biliniyor.

Okan Murat Öztürk'ün seslendirdiği Bengi Bağlamı Üçlüsü'nün icra ettiği Karaşar Zeybeğini dinledik türkü akşamında. Gürsay Babaoğlu birbirine bağlı halay türküleri seslendirecek.

Gürsoy Babaoğlu'ndan birbirine bağlı halay türküleri dinledik. Nursaç Doğan Işık'la Azerbaycan yöresine gidiyoruz. Huşenk Azeroğlu'nun kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek sanatçı. Bu dağdan aşma olmaz, narıncı başma olmaz, bir kuruş sözden ötürü yarınan savaşma olmaz.

Türkü akşamında artık son dakikaların içindeyiz. Değerli radyo dinleyenleri, büyük usta Neşet Ertaş'ın kazandırdığı türkülerden birini Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğiz. Beni eller gibi görme, sen benimsin ben seninim. Gel seni benden ayırma, sen benimsin ben seninim.

19.55'i gösteriyor saatimiz bu akşamlıkta. Biz huzurunuzdan ayrılacağız ta ki yarın akşam yine saat 18.10 civarı mikrofon başında size selam gönderene dek. Yaklaşık 2 saatlik bir zaman dilimini geride bıraktık. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Celal Bakır'ın seslendireceği Hatay türküsüyle veda edeceğiz size. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Necmettin Melek'ten derlemiş. Ritmik türkülerden biri. Aman aman Bağdat'tı, yanağa baldan tattım. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Radyo Sanatçıları Konseri programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Esra Eren, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, sunucunuz ben Çağatay Sevdi. Koromuzun şefi Sabahattin Gülümser ve yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan. Kavalda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlar Murat Kas, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan ve Basta Olgun Kılıç olacak bu akşam bizlerle. Programımıza koromuzun seslendireceği birbirine bağlı iki türküyle başlayacağız efendim. İlk olarak Hüseyin Kırmızıgül'den alınan bir Gaziantep yöresi türküsü var. Gönül gurbetele varma, ya gelinir ya gelinmez diyecek. Ve ardından da Sivas yöremize gideceğiz. Sarardım ben, sarardım, senin için sarardım.

Teşekkür ediyoruz efendim saz ve ses sanatçılarımıza. Gayet güzel bir açılış yaptık sizler için. İzmir'den sesleniyoruz sizlere canlı canlı konserimizde efendim. Ve Tuğba Ger geliyor mikrofonun başına. Emin Aldemir'in Erzurum yöresinden Hulusi Seven'den derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Ela gözüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık ve tabii ki Tuğba geri bırakmıyoruz. Bir türkü daha seslendirecek bizler için. Sırada bir Denizli Acı Payam yöresi türküsü var. Hasan Aydoğdu'dan derlenen türkü var efendim. Kalenin ardındayım, saatin dördündeyim.

Teşekkür ediyoruz efendim Tuğba Ager'e, sağ olsun, var olsun ve tabii ki saz sanatçılarımıza. Değerli dinleyiciler, TRT Türk'de saz sanat radyo sanatçıları konserimiz devam ediyor. Şimdi mikrofon başına Selcan Kökçen Şahin'i alıyoruz efendim, sizler için çok güzel bir türkü seslendirecek. Azize Gürses'in Ali Osman Özyakıpoğlu ve Mustafa Küçük'ten Giresun yöresinden derlediği türküyü sizler için seslendirecek. Giresun'un içinde iki sokak arası.

Teşekkürler efendim, ağzınıza yüreğinize sağlık ve devam ediyoruz tabii ki. Selcan Kökçen Şahin'i bırakmıyoruz efendim, bir türkü daha seslendirecek bizlere. Adana Ceyhan yöresinden bir türkü sizlerle oluyor. Ela gözlü nazlı yari, göremem dedim, göremedim.

0: TRT Türkü.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler, TRT Türkü'de İzmir'den seslenmeye sizlere. Şimdi Çiler Şatıroğlu geliyor mikrofon başına ve sizler için güzel bir Muğla türküsü seslendirecek. Galip Birgili ve Raziye Gülten'den derlenen türküde efendim sizlerle buluşacak. Alıda verin benim barutuma saçmama, üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama diyecek.
2: Evet, bir araya girmek istiyorum izninizle.
1: Tabii ki, buyurun.
2: Bugün sevgili Çiler Şatıroğlu emekli oluyor. Koroda son türküsünü seslendirecek bugün. 42 yıllık hizmet dile kolay. Çok güzel günler yaşadık, geçirdik. Verdiğin emeklere teşekkür ediyoruz sevgili Çiler Şatıroğlu. Arkadaşlarım adına iyi emeklilikler, sağlıklı, mutlu emeklilikler diliyorum sana.
3: Çok teşekkür ederim hepinize, bana gösterdiğiniz güzel duygular için.

0: Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben
0: şimdi stüdyoya geldiğimizde böyle masada bir çiçek gördüm. Dedim bana getirmişler herhalde.
1: Ay,
0: ama
1: demek
0: Çiler Hanım'aymış efendim.
1: Çok
0: emekli oluyor
1: ediyorum.
0: Dediler bugün. Bu akşam sadece türkülerle değil böyle içimizde bir veda duygusuyla da programımızı yapıyoruz. Yıllardır sesiyle, yorumuyla, zarafetiyle mikrofonlardan gönüllerimize ses olan değerli sanatçımız Çiler Şatıroğlu efendim emekliye adım atıyor. Biz sadece bugün Radyo Sanatçıları konserinde son kez beraberdik ama başka mecralarda dinleyicilerimizle buluşacağınızdan gayet eminim ben. TRT ailesine ve sanat dünyamıza kattığınız tüm güzellikler için efendim kendinize sizlere gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her ayrılık biraz hüzün ama aynı zamanda bir minnet ifadesidir bizim için. İyi ki sesinizle zamanın ötesinde izler bıraktınız efendim.
1: Çok
0: Çiler
1: Şatıroğlu'na
0: çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Ve değerli dinleyiciler, devam ediyoruz Radyo Sanatçıları konserimize. Mikrofon başına Ethem Kaya geldi. Erzurum yöresinden Nusret Sümmanioğlu'ndan alınan bir türküyü seslendirecek sizler için. Ceylan gözlerine kurban olduğum diyecek. O zaman bu türküyü de Çiler Hanım'a armağan ederim. Öyle değil mi şefim? Ne dersiniz?
2: Kesinlikle. Evet, armağan olsun.

Teşekkür ediyoruz efendim ve devam ediyoruz tabii ki Ethem Kaya ile. Adıyaman yöresinden Mahmut Çetin Kaya'dan derlenen türküyü seslendirecek sizler için. Havalar ayaz gelin hanım, bu da bir muraz gelin hanım, yazması pembe, gelinlik beyaz.

Ve teşekkür ediyoruz efendim Ethem Kaya'ya, ağzına yüreğine sağlık ve tabii ki saz sanatçılarımıza da. Ve Asilhan Doğan geliyor mikrofon başına. Kütahya'ya gidiyoruz efendim Asilhan Doğan'la. Yağmur yağar, her dereler sel alır, gurbete gidenin yarın el alır.

Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli dinleyiciler, Asilhan Doğan'la devam edeceğiz. Sizlere güzel bir türkü daha seslendirecek. Afyon'dan alınan bir türkü efendim. Mevlüt Dede'den alınan türküyü. Afyon'a gidiyoruz. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün türkülerle konuştuk, ezgilerle dertleştik. Her notada bir hatıra, her sözde bir yürek sesi vardı. Mikrofonlardan süzülen her türkü bir gönülde yer buldu belki de. Bu akşam aynı zamanda bir veda da vardı sahnemizde. Değerli sanatçımız Çiler Şatıroğlu'na emeklilik yolculuğunda sağlık, huzur ve türkülerle dolu bir hayat diliyoruz. Emeklerine, sesine, gönlüne bin teşekkür ediyoruz efendim. TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizlere ses olmanın mutluluğu bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve türküler susmaz biz yine buluşuruz diyerek sözü mikrofonu efendim değerli saz ve ses sanatçılarımıza veriyoruz. Emre Kızıl sizlerle.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızın başında olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı arkadaşlarımız bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş olacak.
1: Efendim
0: sonra
1: merhabalar, bir salı akşamından yine dinleyicilerimizle buluştuk. Sevgili Mustafa'cığım, yine birbirinden güzel türkülerle onların karşısındayız.
0: Evet.
1: Sohbetimizi yapalım ama dilersen, arzu edersen.
0: Hay hay, türkülerimizle bir başlayalım istersen.
1: Olur.
0: Özgürcüğüm.
1: Olur.
0: Ben Orta Anadolu'dan bir

0: Bozlak söylemeye çalışacağım. Yüceden mi geldin sen seher yeli? Ardından Neşet Ertaş Usta'nın bir türküsüyle devam edeceğim. Himmet edin eğerenler, dost ile sohbet edelim diyeceğim.
1: Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Mustafa'cığım. Ama bir tebrikte Sinan ve Özgün'e olsun lütfen. Gerçekten muhteşemdi.
1: Gönüllerine sağlık.
0: İnanılmaz
1: Sağ
0: bir ambiyanstı.
1: olsunlar. Evet.
0: Hakikaten ben tüylerim diken diken dinledim. Eminim ki radyoları başındaki dinleyenlerimiz de aynı keyifle benim gibi dinlemişlerdir. İlk türkün Yüce'den mi geldin sen Seher Yeli? Aslında ikinci türkünde himmet edin ey erenler, dost ile sohbet edelim. Yani bakıldığında geçmişten günümüze ne yaşarsak yaşayalım, aslında her şeyin anlatımının çok yalın olduğunu görüyoruz. Ne kadar modern hayatta

0: içerisinde olursak olalım, acımızı, hüznümüzü, veda edişimizi ve yakın tarihte de muhabbetin aslında başından sonuna kadar ne kadar kıymetli olduğunu, özellikle de günümüzde de yalnızlaşmanın getirdiği zorlukları o kadar güzel anlatan bir iki eserdi ki gerçekten
1: Evet.
0: çok keyif alarak dinledim. Canım benim, tekrardan ağzına sağlık demek istiyorum.
1: Teşekkür ederim Özgürcüğüm. Sağ olasın.
0: Şimdi sevgili Mustafa'cığım, genellikle Balkan savaşları, seferberlik döneminde yakılmış çok güzel türküler var. Onlardan bir tanesine örnek vermek istiyorum birazdan. Yeni Cami avlusunda ezan sesi var. Tarihsel bir hüznü anlatan bir türkümüz. Bu
1: Evet.
0: türkümüz. Suyun öteki yüzüne gidelim istersen. Bir benden dinleyelim.
1: Hay
0: Arkasından
1: hay.
0: bir hareketli bir türküye bağlayacağım. O da sürpriz olsun. Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet, gerçekten sürpriz oldu ikinci eser. Özgür, çok sevdiğim.
2: Senin de sevdiğin bir türkü, evet. Ben bunu biliyorum.
1: Evet.
2: Ama onun öncesinde sevgili Fatih Koçer'e de çok teşekkür ediyorum. Yeni Cami Avlusu'nda ezan sesi var. Öncesi yapmış olduğu o muhteşem yorumu için zaten fazlasıyla çok ince, zarif duygulara sahip bir insan. Zaten sanatçı dediğin de böyle bir şey. İnce, zarif duyguları olan insan demektir benim için. Onlardan bir tanesi de Fatih Koçer. Çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Şahaneydin.
1: Gönlüne sağlık Fatih'ciğim. Çok keyifli oldu. Arayı uzatmadan ben bir Çorum türküsüyle devam etmek istiyorum. Haşimi Baba'nın bir türküsü. Gezsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir. Ardından yine bir Kırşehir türküsü, orta hareketli türküsü diyeyim. Yanarım senin aşkına, gel kaçma, gel gel diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık. Vallahi muhteşem Sinan, Özgün ve tabii ki sevgili Cemal.
1: Evet,
2: Yani biraz şımartacağım arkadaşlarım, kusura bakma.
1: Birbirinden kıymetli gerçekten
2: Mustafa'cığım,
1: hepsi de.
2: Değil mi?
1: Evet. Gönüllerine sağlık,
0: canım benim,
1: yüreklerine sağlık.
0: şahaneydi yine. Şimdi sevgili Mustafa'cığım, senin çok sevdiğin bir hocadan bir türküm var.
1: Aa.
0: İkinci türküm ona ait.
1: Aa, şurada bakıyorum.
0: Bakıyor musun?
1: Ha, evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: İlk türkümüz
1: Geçen hafta da yine yarım
0: evet,
1: kaldı
0: yarım
1: ya.
0: kaldı, yarım kaldı. Senin yüreğinin o sızısını ortaya çıkartan, bam telini ortaya çıkartan çok özel bir hocamızdan. Ama
1: Evet.
0: öncesinde bir Burdur türküsü okuyacağım. Güle çıktım gülmedim. Yani diğer ismiyle Şerifem, Şerfem. Yörede de Şerfem derler.
1: Evet.
0: Arkasından da haydi bakalım Deniz Acıpayam'a gideceğiz. Sevgili Özar Gönlüm hocamızın çok sevilen, herkesçe de böyle dillere pelesenk olmuş türkülerinden bir tanesi.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
2: Teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Herkesin eline sağlık. Şahaneydiler her zaman olduk. Gönlüne sağlık.
1: Ben de son olarak bir Orta Anadolu hareketli türküsüyle
2: devam ediyorsun.
1: Bugünkü repertuarımı tamamlayacağım. Sonra seni dinleyeceğiz Özgürcüğüm.
2: Peki, peki Mustafa'cığım.
1: Al elma boyanır mı, sevsem yar uyanır mı diyeceğim.
2: Haydi bakalım.

0: Vallahi bir şey itiraf edeceğim. Beni şu anda radyoları başındaki dinleyenlere Mustafa söylerken ben bir kalktım oynadım.
1: Evet.
0: Vallahi dayanamadım.
1: Şahidiz.
0: Dayanamadım. Yapacak bir şey yok. Yani yöre olunca ben hakikaten duramıyorum Mustafa'cığım. Ne yapalım? Baba tarafı Niğde oluyor olunca.
1: Yani evet. Bu şekilde hareketli kıvrak türkülerde denk gelince evet. İnsan ya
0: hakikaten,
1: tutamıyor kendini.
0: Hakikaten. Herkes
1: vallahi benim. Senin de iki eserin olduğu için ben de artık üç kıtayı yapıp bitirmek
0: tamam,
1: istedim.
0: Tamam. Çok iyi yaptın. İyi yaptın.
1: Uzatmayayım diye.
0: Peki o zaman bir kapanış yapalım arzu edersen.
1: Hay. Kapanış anonsumuzu alalım. Sonra...
0: Peki. Tamam.
1: Senin eserlerle bitirelim Özgürcüğüm. Değerli dostlar, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
0: Ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın ve türkülerle dolu günlerde kalın.
0: Sevgili Mustafa'cığım, yine Orta Anadolu türküleriyle kapanış yapmak istiyorum. Süremiz el verdiğince biraz uzatabiliriz bunu. Sevgili arkadaşlar, gözünüz bizde olsun. Peki, sürpriz olsun. Hadi bakalım, türkülerimize geçelim. Hadi bakalım.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Acısıyla, sevinciyle, umudu ya da kederiyle geride bıraktığımız bir haftanın ardından radyomuz TRT Türkü'de Yadigar programımız ile sizleri gönülden sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan

Yadigarda Anadolu insanının alın yazılarının, yaşanmışlıklarının canlı hatırası olan türkülerimizle yol alıyoruz. Programımıza Yozgat yöremizden Nida Tüfekçi hocamızdan alınan sevilen bir sürmeli çeşitlememizle başladık. Dersini almış da ediyor ezber, sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Bu dert beni iflah etmez deleyler, benim dert çekmeye dermanım mı var dedi türkümüz. Grup şefimiz bugün Kaval'da Osman Aktaş eşlik ediyor türkülere. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Burak Demir, Ritim Saz'da Cemal Kaplan, Kemane'de Burhan Elmas. Ve sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcımız sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurt Karatepe ile bize yadigar türkülerle yol alıyoruz.

Yol vardır ırağa giden, ardına baktıkça uzayan dönülmez yollar. Dönülmez gurbet olurlar sonra, dağ ardı geçit vermez ötelerdir. Sonra kalanlar vardır bu topraklarda, kalanlar çaresiz, yolları kelepçeli. Yıldızlardan haber sorar, bulutlar ile yâre selama dururlar. Gözleri yolun en ucundadır. Beklemek keder, bekleyen ise hederdedir. Gurbetin alın yazısı hep derin yazılmıştır çünkü. Ancak bir türkü derdimize ortak olur. Sevda, özlem, hasret ona teslim edilir ve dilden dile söylenir durur. Gidin bulutlar gidin, yârime selam edin. Yârim uykuda ise uykusun haram edin. Gidiyorum elveda, bu can yoluna feda. Kavuşmadık yar olmaz, kavuştur beni Hüda.

Evet, kıymetli Yadigar dinleyenlerimiz, Kütahya yöremizden Hisarlı Ahmet'ten alınan bir gurbet sevda türküsü geldi dile. Gidin bulutlar gidin, yarime selam edin. Ardından Orta Anadolu yöremizden Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir uzun hava sevgili Ayhan Aydın'ın o güzel açışı ile dile geldi. Hasta düştüm bir odada yatırın, sağıma soluma yastık getirin. Ben ölüyorum, beni anneme götürün, sızılar garibin taşı toprağı. Ardından Antalya yöremizden Mehmet Görgülü'den Ahmet Yamacı tarafından derlenen Erende Yaylası'nda yaylayamazdım, divane gönlümü eyleyemezdim adlı türkümüz sevgili saz sanatçılarımızın da eşliğiyle sizlerle buluştu. Ve kıymetli Yadigar dinleyenleri, TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan programımızda ustalarımızı, aşık ve ozanlarımızı andığımız bu bölümümüzde Adanalı aşıklarımızdan biri olan Aşık İmami'yi anarak programımıza devam ediyoruz.

Aşık İmami 1957 yılında Kozan'ın Bağtepe köyünde doğdu. Asıl adı Ahmet Demir'dir. İlkokulu köyünde okuduktan sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirerek 11 yıl kadar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlık ve Kur'an kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu. İmami mahlası da buradan gelmektedir. Küçük yaşlardan itibaren yöresindeki yaygın Karacaoğlan ve Dadaloğlu geleneğiyle yetişti. 16 yaşlarında aşık olduğu kıza şiirler yazarak türküler söylemeye başladı. Aynı yörede yetişmiş aşıklardan Halit Karabulut'tan etkilendi. Feymani, Garip Hacı, Reyhani gibi aşıklardan yararlanarak bilgisini pekiştirdi. Konya Aşıklar Bayramı'na katılarak usta aşık ilan edildi ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan yarışmalarda değişik ödüllere layık görüldü. Aşık İmami bugüne dek hem tek başına ve hem de başka aşıklarla birlikte birçok albüm hazırladı. Kaynak kişi olarak repertuarımıza Kırık Hava ve Uzun Havalar kazandırdı. Aşık İmami 2012 yılı Mart ayında aramızdan ayrıldı. Şimdi sizleri Aşık İmami'nin kendinden alınan, sevilen ve tarihimizin canlı tanığı ve belgeseli olan Sarıkamış adı ile buluşturuyoruz. Onun sesiyle geliyor. Sarıkamış altın bulak, Soğanlı'yı biz ne bilek, bizim uşak Gökçek gezer, Ağca zıbın kara yelek.

Sevgili dinleyenlerimiz, Aşık İmami'yi saygı ve rahmetle yad ederek bizler de Halil Atılgan hocamızın Aşık İmami'den derlediği Afşar Ali'nin ağıdına ses olalım. Duydunuz mu Gediklili, şu İzmir'den gelen teli? Alkanlar içinde kalmış, ölmüş tamam bizim Ali. Seçtim kuzudan koyunu, koydum yavrumun suyunu. Alim teneşüre yatmış, ne olur gösterin boyunu.

Binlerce yıldır yaşanmış hikayelerimizin tertemiz diliyle, türkülerimizle yol aldığımız yadigar, Kahramanmaraş'tan, Ökkeş Eşkin'den, Muzaffer Sarı Sözen hocamız tarafından derlenen bir sevda türküsüyle devam ediyor. Kara çadır düzdedir, top zülüfler yüzdedir. 12 gelin sevdim, yine gönlüm sendedir. Ardından Elazığ yöremizden İffet Gülgeç'ten alınan Demedi Yar Demedi, Elinde Gül Demedi ve Ordu yöremizden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nca derlenen Sefil Selimi'den bir deyiş seslendiriyoruz ardınca. Gök kubbe altında yerin üstünde ne var ne yok canlı cansız benimdir. Yokluğa ulaştım varın üstünde onun için dinli dinsiz benimdir.

Sevgili dinleyenlerimiz, gönlümüzden gelenleri türkülerimizle paylaştığımız bir yadigarın sonlarına daha gelirken huzurlarımızdan Ankara yöremizden Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan alınan Denize Dalmayınca adlı türkümüzle ayrılıyoruz. Eşlik eden saz sanatçılarımız, bugün grup şefimiz Osman Aktaş, Kaval'da eşlik ettiler. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Burak Demir, Ritim Saz'da Cemal Kaplan ve kemanede Burhan Elmas. Sesimizi ise sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurt Karatepe. Tüm güzelliklerin sizlerle olması dileğimizle ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde 1911-1990 yılları arasında yaşamış Niğdeli Türk Halk Müziği sanatçısı Nurettin Bayhan'ı işlemeye devam edeceğiz. Program konuğumuz Niğdeli araştırmacı yazar Alper Göncü. Efendim tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun, var olun.
0: Nurettin Bayhan'ın müziğe başlayışını, tanınıp sevildiği dönemleri, TRT repertuarına giren eserlerini geçen bölümde konuşmuştuk. Sohbetimize bu haftada devam ediyoruz. Nurettin Bayhan birçok sevilen Niğde türküsüne kaynaklık etmiş bir isim.
1: Abaru var, Sarı Kızın Saçları var, Bir Yıldız Doğdu Yüce'den var, Minarenin Alemi var, Peşkir Çektim Direkten, Bağa Girdim Üzüme, Pınarbaşı Burma Burma, Çıbuk Uzun, Fadimem. Saymakla bitmez aslında. Bir deryadır kendisi.
0: Evet.
1: Nurettin Bayhan'ın aynı zamanda lütiye özelliği var. Yani saz yapımcısı. Müthiş bir ustaydı. Ben tanıdığımda kendi sazını duttan oyardı. Eski tip keserle oyarak saz yapardı. Muhteşem sazlar olduğunu biliyorum o dönemde. Ama biz 4-5 yaşlarındaydık. Onlar çalıp söylerken biz bahçesindeki küçük havuzda onun oyarak yaptığı kayıklarla oynardık. Ve o kayıklar dahi çok büyük ustalıkla yapılmıştı.
0: Evet, icra tekniği de çok gelişmiş.
1: Evet, çok farklı. 1920'lerin, 30'ların icra tekniği bu. Onda alt telde bam teli sesi duymayız. Çünkü o zaman artık başlamamıştı bu. Neşet Ertaş'la ve Bayram Aracı'yla başladı. Alt
0: evet,
1: tellere bam teli takmak. Böyle buzuki vari bir sazdan ses geldiğini, tınısını hissediyoruz şu anda.
0: Evet, şimdi arşivinizden bir kaydını dinletelim Nurettin Bayhan'ın. Hangi eser olacak?
1: Bastım asmanın dalına, dal kırılıverdi abaru. Bu kasette bulunan parçaları dijitalize ederken elimizden geldiği kadar süzdük ama amatörce bir kayıt olduğu için bir takım dış sesler de karışmış. O yüzden dinleyicilerimiz kusura bakmasın, elimizde şu anda sadece tek bir numunesi olan bu kayıtların. İleride umarım daha iyi süzülerek yeni versiyonlarını sizlere dinletebiliriz.
0: Evet, şimdi bu türküyü dinliyoruz.
2: Bak

0: Çok teşekkür ediyoruz bu kaydı bizimle paylaştığınız için.
1: Sağ olun.
0: Evet, Nurettin Bayhan'la sizin de birçok anınız var. Ondan öğrendiklerinizi, onunla geçirdiğiniz zamanı biraz bize anlatır mısınız?
1: Biz Niğde'ye yazları geldiğimizde Nurettin amcanın bağına gider, onun o tok sesini, o gür sazını dinlerdik. Tabii çocukluğumdan, 5-6 yaşlarından sadece aklımda kalan tek bir türküsü var. Tombile türküsü. Hep onu dinliyor gibiyim. Ve daha sonra benim saza hevesim olduğunu 15-16 yaşlarımda öğrendiğinde artık Nurettin amca yaşlanmıştı. Eli saza gitmemeye başlamıştı. Ve yine de bana sazla ilgili birçok şeyi söyledi. Epey konuştuk ve çok takdir etti benim saza söze düşkün olduğumu. Birkaç yıl sonra da yürüyememeye başladı. Tekerlekli iskemleyle yürüyordu. Yani aslında üstadın yaşlılığına denk geldim. Nurettin amca iki kişi yetiştirmiştir. Biri oğlu İlhan Bayhan, diğeri de İlkin Büyüksaraç.
0: Evet.
1: İlhan Bayhan çok sıkı bir sazdı. 80'li yılların başında koro çalıştırıyordu. Daha sonra çok hızlı şekilde kendini emekli etti ve sazı sözü de bıraktı. Keşke onunla bir meşk etme imkanım olsaydı. Ve o Nurettin amcanın o güzel günlerini şu anda hatırlıyorum. O bahçede yaptığımız sohbetleri. Tabii gelen giden çok olurdu kendisiyle. Elini öperlerdi, komşular gelir giderdi. Adeta bir kanaat önderi gibiydi. Çok yüce gönüllü bir insandı. Baktığınız zaman uzun boylu, müşekkel, böyle sanatçı değil de bir senatör gibi bir kişiydi kendisi. Zaten Adana Ziraat Okulu mezunu ve NAFA yani Bayındırlık Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Akşamları da dost meclislerinde saz çalar, okurdu. Düğünlerde çok böyle sevdiği kişilerin düğünlerinde çalar. Öyle bir profesyonel anlamda bir müzisyen değildi Nurettin amca. Sadece kaynak kişiydi. Eski geleneği, eski oturak alemi geleneğini bugüne aktaran kişiydi. O Hulus dayıların, Tahsin Efendizade Ali beylerin, Rıfat Çavuşların, Dokuz Telli Mehmet Ağaların o geleneğini bugüne taşıdı. Bugün de Niğde'mizde şu anda yaşayan tarih olan Ali Ercan onlardan aldı, devam etti. Hatta Ali Ercan bana anlatmıştı bir keresinde, harika bir saz almış kendisinden. Nurettin Bayhan'ın kendi yaptığı sazı. 30 yıldır çaldım, herhangi bir sap atması falan olmadı demişti.
0: Evet.
1: Yine Şinasi Yıldız'ın çok güzel onunla anıları vardır. Ziya Özdağ'ın, İlhan Sancaktaroğlu abimizin hepsinin Nurettin amcayla güzel vakit geçirmişlerdir.
0: Evet, yine müzikle devam edelim. Şimdi hangi eseri buluşturacağız dinleyicilerle?
1: Şimdi Neşet Ertaş üstadımızın yorumladığı ve Nurettin Bayhan'dan alınma Sarı Saçın Yaş Durur türküsünü dinleyeceğiz.
0: Dinliyoruz.

0: Nurettin Bayhan'ın hayatında Nurettin Çamlıdağ'ın da önemli bir yeri var.
1: Evet efendim.
0: Biraz bundan söz eder misin?
1: Şimdi Nurettin Bayhan, adaşı Nurettin Çamlıdağ ile tanışması Nurettin Çamlıdağ'ın askerliği vesilesiyledir. Nurettin Çamlıdağ, Ankara Radyosu'nun tanınan, bilinen, çok özellikli bir sesi olan sanatçısıdır. O yıllarda Niğde'de askeri birlik vardı. Ünlü kişiler de gelip geçmiştir. Bunların arasında 1950'li yılların başında Nurettin Çamlıdağ askerliğini yapmak üzere Niğde'ye gelir ve burada saz çalan kim var diye sorduğunda Nurettin Bayhan'ın ismini verirler. Nurettin amcanın evine gider ve askerliği müddetince de izinli çıktığında sürekli olarak Nurettin Bayhan'ın evine gelir. Şimdi Niğde türkülerinin Türkiye çapında meşhur olması ve radyoya taşınması Nurettin Çamlıdağ sayesindedir.
0: Evet, birçok türküsünü seslendirmiş.
1: Tabii ve birlikte çok güzel bir muhabbet olmuş ve beslemişler birbirlerini. Nurettin Bayhan tabii alaylı. Nurettin Çamlıdağ da mektepli. Alaylı derken notasız çalıyor. Yani nota bilgisi yok.
0: Evet.
1: Güzel derlemeler yapmışlar ve radyoya taşımışlar. Daha sonra da Nurettin Bayhan'ın evi adeta böyle bir ziyaretgah gibi sanatçıların uğrağı olmuş. Çok güzel günler geçirmişler. Çok güzel eserleri radyoya taşımışlar o yıllarda.
0: Evet. Şimdi bunlardan birini dinleyelim o zaman.
1: Evet, Nurettin Çamlıdağ okuduğu Sarı Kızın Saçları türküsünü dinliyoruz.

0: Bu güzel türkünün ardından Alper Göncü ile sohbetimize devam ediyoruz. Nurettin Bayhan'ın son yıllarını konuşalım biraz da.
1: Son yıllarında artık sazı eline almamaya başlamıştı. Ben en son gittiğimde sazı biraz çalalım dediğimde sazın düzeni yok oğlum dedi bana. O sırada zaten yürüyemiyordu. Hastalıklarla mücadele ediyordu. Yine de bize güzel şeyler söyledi. Çok memnuniyet verici olduğunu söyledi bizlerin sazla, sözle ilgili olmamız. Ve daha sonra da 1990 yılında rahmetli oldu.
0: Rahmetle anıyoruz kendisini.
1: Kendisine ait bir kayıt yok. Profesyonel anlamda hiç yok. Bir kaset yapmamış, plak okumamış. Ama evet. Oğlu İlhan Bayhan sağ olsun yine de bir önüne teyp koymuş ve teybe okutmuş. Bizim elimizdeki kayıt da bu.
0: Yaklaşık hangi tarihlerde yapılmış bu kayıt?
1: 88-89 olması lazım. O arada
0: evet.
1: Yapılmış.
0: Adeta dinleyicilerine veda eder gibi bir konuşması var. Şimdi dinleyeceğimiz kayıtta.
1: Evet. Kasetin son parçasında bir veda konuşması var. Nurettin Bayhan'ın bir dinleyicilerine, konu komşuya bir veda edişi var. Bu da ömrünün sonuna sanki öyle bir yılda. Yani o yüzden ben de 89 yılları gibi olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi dinleyeceğimiz türkü Bir Yıldız Doğdu Yüce'den, Şavkı Düştü Pencere'den.
0: Dinliyoruz.
2: Birkaç türkü söyledik. Bayağı da yoruldum artık. Yıkayalım, ne yapalım. Kusura bakmayın da. Son olarak da size bir yıldız çalmaktan evvel bütün evlatlarıma, devlete, millete, kızım akrabaya, konu ve komşuya, tüm sevdiklerime, saydıklarıma selam ve hürmetlerimi sunarken hepsine mutluluk ve esenlik temennisiyle yıldıza başlıyorum.

0: Evet, Nurettin Bayhan'ı rahmetle anıyoruz. Sayın Alper Göncü, birbirinden değerli kayıtlar ve bilgiler paylaştınız bizimle. Programımızın son iki bölümünde Nurettin Bayhan'ı konuştuk. Çok değerli bilgiler ve kayıtlar paylaştınız bizimle. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Mersin'de beni misafir ettiğiniz için sağ olun, var olun. Niğde'de bizim belediye ile birlikte yapmış olduğumuz kent müzesinde Ali Ercan'ın silikon heykelini sergiliyoruz. Oradaki bölümü ben Niğde türkülerine ayırmıştım. Niğde türküleri köşesi olacaktı. Sadece Ali Ercan şu anda duruyor. Ben burayı zenginleştirmek istiyorum. Nurettin Bayhan'ın ve diğer Niğdeli mahalli sanatçıların en azından fotoğraflarını, derlediği türküleri, notalarını buraya ilave etmek istiyorum.
0: Umarım bu hedeflerinize ulaşırsınız en kısa zamanda.
1: Bu kültür unutulmasın, kuşaktan kuşağa aktarılsın ve yeni nesiller faydalansın.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının son iki bölümünde 1911-1990 yılları arasında yaşamış Niğdeli Türk Halk Müziği sanatçısı Nurettin Bayhan hakkında araştırmacı yazar Alper Göncü ile söyleşi yaptık. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Selçuk Erim'den derlediği Uşak türküsüyle başlıyoruz. Gürkan Özpeker sizlerle. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın?

Racal Kırait Erzurum türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsüyle Şeyhmus Esen Kuş huzurlarınızda. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Emine Koç'tan dinliyoruz. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım.

Ali Ekber Çiçek'in Ali Haydar Çiçek'ten derledi Erzincan türküsünü Hayal Has söylüyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir.

0: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye'yi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızın başında olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı arkadaşlarımız bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş olacak.

0: dedikten
1: Efendim,
0: sonra.
1: Merhabalar. Bir salı akşamından yine dinleyicilerimizle buluştuk. Sevgili Mustafa'cığım, yine birbirinden güzel türkülerle onların karşısındayız.
0: Evet.
1: Sohbetimizi yapalım ama dilersen, arzu edersen.
0: Hay hay. Türkülerimizle bir başlayalım
1: Olur.
0: istersen Özgürcüğüm.
1: Olur.
0: Ben Orta Anadolu'dan bir bozlak söylemeye çalışacağım. Yüceden mi geldin sense her yeli? Ardından Neşet Ertaş Usta'nın bir türküsüyle devam edeceğim. Himmet edin eğerenler, dost ile sohbet edelim diyeceğim.
1: Haydi.

0: Ağzına yüreğine sağlık sevgili Mustafa'cığım. Ama bir tebrik de Sinan ve Özgün'e olsun lütfen. Gerçekten muhteşemdi.
1: Gönüllerine sağlık.
0: İnanılmaz
1: Sağ
0: bir ambiyanstı.
1: olsunlar.
0: Hakikaten ben tüylerim diken diken dinledim. Eminim ki radyoları başındaki dinleyenlerimiz de aynı keyifle benim gibi dinlemişlerdir. İlk türkün Yüce'den mi geldin sense her yeli? Aslında ikinci türkünde himmet edin ey erenler, dost ile sohbet edelim. Yani bakıldığında geçmişten günümüze ne yaşarsak yaşayalım, aslında her şeyin anlatımının çok yalın olduğunu görüyoruz. Ne kadar modern hayatların içerisinde olursak olalım, acımızı, hüznümüzü, veda edişimizi ve yakın tarihte de muhabbetin aslında başından sonuna kadar ne kadar kıymetli olduğunu, özellikle de günümüzde de yalnızlaşmanın getirdiği zorlukları o kadar güzel anlatan bir iki eserdi ki gerçekten
1: Evet.
0: çok keyif alarak dinledim. Canım benim, tekrardan ağzına sağlık demek istiyorum.
1: Teşekkür ederim Özgürcüğüm. Sağ olasın.
0: Şimdi sevgili Mustafa'cığım, genellikle Balkan savaşları, seferberlik döneminde yakılmış çok güzel türküler var. Onlardan bir tanesine örnek vermek istiyorum birazdan. Yeni Cami avlusunda ezan sesi var. Tarihsel bir hüznü anlatan bir türkümüz.
1: Evet.
0: Bu türkümüz. Suyun öteki yüzüne gidelim istersen. Bir benden dinleyelim. Arkasından
1: Hay.
0: bir hareketli bir türküye bağlayacağım. O da sürpriz olsun. Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Evet, gerçekten sürpriz oldu ikinci eser. Özgür, çok sevdiğim.
2: Senin de sevdiğin bir türkü, evet. Ben bunu biliyorum.
1: Evet.
2: Ama onun öncesinde sevgili Fatih Koçer'e de çok teşekkür ediyorum. Yeni Cami Avlusu'nda ezan sesi var. Öncesi yapmış olduğu o muhteşem yorumu için zaten fazlasıyla çok ince, zarif duygulara sahip bir insan. Zaten sanatçı dediğin de böyle bir şey. İnce, zarif duyguları olan insan demektir benim için. Onlardan bir tanesi de Fatih Koçer. Çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Şahaneydin.
1: Gönlüne sağlık Fatih'ciğim. Çok keyifli oldu. Arayı uzatmadan ben bir Çorum türküsüyle devam etmek istiyorum. Haşimi Baba'nın bir türküsü. Gezsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir. Ardından yine bir Kırşehir türküsü. Orta hareketli türküsü diyeyim. Yanarım senin aşkına, gel, kaçma gel gel diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık. Vallahi muhteşem Sinan, Özgün ve tabii ki sevgili Cemal.
1: Evet,
2: Yani biraz şımartacağım arkadaşlarım, kusura
1: birbirinden
2: bakma.
1: kıymetli gerçekten hepsi de.
0: Mustafa'cığım, değil mi?
1: Evet. Gönüllerine sağlık,
0: Canım
1: yüreklerine
0: benim,
1: sağlık.
0: şahaneydi yine. Şimdi sevgili Mustafa'cığım, senin çok sevdiğin bir hocadan bir türküm var.
1: Aa.
0: İkinci türküm ona ait.
1: Aa, şurada bakıyorum.
0: Bakıyor musun?
1: Ha, evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: İlk türkümüz,
1: Geçen hafta da yine yarım
0: evet,
1: kaldı
0: yarım
1: ya.
0: kaldı, yarım kaldı. Senin yüreğinin o sızısını ortaya çıkartan, bam telini ortaya çıkartan çok özel bir hocamızdan. Ama
1: Evet.
0: öncesinde bir Burdur türküsü okuyacağım. Güle çıktım gülmedim. Yani diğer ismiyle Şerifem, Şerfem, yörede de Şerfem derler.
1: Evet.
0: Arkasından da haydi bakalım Denizli Acıpayam'a gideceğiz. Sevgili Özay Gönlüm hocamızın çok sevilen, herkesçe de böyle dillere pelesenk olmuş türkülerinden bir tanesi. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli demek
1: Hadi
0: isterim.
1: bakalım.
0: Haydi
1: Hadi
0: bakalım.
1: bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
2: Teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Herkesin eline sağlık. Şahaneydiler her zaman olduğu. Gönlüne sağlık.
1: Ben de son olarak bir Orta Anadolu hareketli türküsüyle
2: devam ediyorsun.
1: Bugünkü repertuarımı tamamlayacağım. Sonra seni dinleyeceğiz Özgürcüğüm.
2: Peki, peki Mustafa'cığım.
1: Al elma boyanır mı, sevsem yar uyanır mı diyeceğim.
2: Haydi bakalım.

0: Vallahi bir şey itiraf edeceğim. Beni şu anda radyoları başındaki dinleyenlere Mustafa söylerken ben bir kalktım oynadım.
1: Evet.
0: Vallahi dayanamadım.
1: Şahidiz.
0: Şahitsin. Dayanamadım. Yapacak bir şey yok. Yani yöre olunca ben hakikaten duramıyorum Mustafa'cığım. Ne yapalım? Baba tarafı Niğde oluyor olunca.
1: Yani evet. Bu şekilde hareketli kıvrak türkülerde denk
0: Ya
1: gelince
0: evet.
1: insan
0: Ya
1: tutamıyor
0: hakikaten,
1: kendini.
0: hakikaten, hakikaten herkesin
1: Valla
0: emeği.
1: senin de iki eserin olduğu için ben de artık üç kıtayı yapıp bitirmek
0: Tamam,
1: istedim.
0: tamam.
1: Çok
0: İyi
1: da
0: yaptın.
1: fazla
0: İyi yaptın.
1: uzatmayayım diye.
0: Peki o zaman bir kapanış yapalım arzu
1: Hay hay.
0: edersen.
1: Kapanış anonsumuzu alalım.
0: Peki,
1: Sonra
0: tamam.
1: senin eserlerle bitirelim Özgürcüğüm. Değerli dostlar, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
0: Ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik sevgili TRT Türkü dinleyenlerimiz. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın

0: ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş idi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle kalın ve türkülerle dolu günlerde kalın.
1: Sevgili Mustafa'cığım, yine Orta Anadolu türküleriyle kapanış yapmak istiyorum. Süremiz el verdiğince biraz uzatabiliriz bunu. Sevgili arkadaşlar, gözünüz bizde olsun. Peki, sürpriz olsun. Hadi bakalım, türkülerimize geçelim. Hadi bakalım.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ismim Tuna Türk Bey, Ankaralıyım. Kızlarım Nil ve Nehir için Bahçelerde Barım Var türküsünü istiyorum. İyi günler, teşekkürler.